Lift tuyuqsız toxtab qalğanda ergiz oduqma. Lift işkini zorlap aşma. Qalayım qan sekirmem. Bu vaqtta qutuluş üçün qanç tirkessiniz şunç xatarlik. Toğır məşğulat 3 qadamni öz içiga aladı. Birinci besiş. Barlı qavatın knopkalarını besib etiş. Bu vaqtta ciddi tormozlaş inkas qozğuldu. İkinci yülünüş. Lift timiga yülünüp, iki putni sel kerip, tizni egip kol bilen tam yüzünü tutup iliş. Üçüncü, telefon uruş. Lift içige çaplangan məxsus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş xadimleri şu oranını en tez bir kitalaydı. Teniş halette kutkuzuşunu saklaş, en yakşı bolgan özünü kutkuzuş soludur.

0: Wang Yuqing mundaq dedi. Davalash, pen tadqiqat, oqtishdan ibarat üç jihatda xizmatlarni qanot yoydirib, elib ketmaydigan ko'z kasalliklari davolash kollektivi barpo qilishga tirishiman. Qutubi nahiyalik bosh doktorxona, xalq doktorxonasining shu'ba doktorxonasi, ko'z, quloq, burun, yutqinchoq bo'limining doktori Jao Dandan mundaq dedi. Shinjonga yordam berishga kelgan mutaxassislar bizni qo'lma-qo'l ustoz shogirdni yetaklash shaklida yetaklab, bizga texmo qilinlashgan diagnoz qo'yish, davolash tartibini o'rgatib, kamchiliklarimizni to'liqlab, nohiya xalqiga texmo yaxshi mulozamat qilishimizga yordam berdi. Fujian o'lkasi Longyan shahri, Ningda shahridan 10-chi turkumda Shinjonga yordam berishga kelgan doktorlar jami 9 kishi. Ularının Şinjanga yardım veriş vaxtı 1,5 yıl. Ningda şehri yana kısqı müddetlik yumşaq usulda Şinjanga yardım veriş mütəxəssislərdən 5 kişini 3 aylıq dəl cayda yardım veriş yöləşini qanat yayduruşqa əvətdi. Şinjanga yardım veriyatqan mütəxəssislər bunundan keyin diagnoz qoyuş, davalaş mülazimətini qanat yayduruş bilən billə pənlərini ortaq qurub, texnika cəhətdə yardım verib, yetəkləb, doktorxana məxsus bölümlərinin diagnoz qoyuş, davalaş iqtidarını küçəyitişigə küç qoşuşunu nişanladı. Qutubi nahiyəlik baş doktorxana partiya komitetinin əzası Zhou Jing mundaqdırı. Qutubi nahiyalik baş doktorxanımız köp xil tədbirini tən qollanıb, Şinjanga yardım veriş əla süfətlik baylıqıdan yaxşı paydalanıb, kliniklik davalaş cəhətdə Şinjanga yardım veriyatqan mütəxəssislərini asasi qatlamğa çöküb, səyyarə xalis kesel görüş, kəsbi keselliklərini közütüb təkşürüş, sağlamlıq təşviq tərbiyəsini qanat yaydırışqa təşkil edək. Şinjanga yardım veriyatqan mütəxəssislər ustaz şagirdni yetəkləş, kəsbi cəhətdən tərbiyələş, pənni ortaq quruş arqılıq, ilğar diagnoz qoyuş, davalaş ideyəsi, ammavi səhiyyə texnikasını nahiyəmizdə qaldırıb, qan verişinin qan işləşgə özgürşini işqə aşırıb, nahiyə rayonumuzdan davalaş cəhətki kəmtüklüklərimizni özüksiz toluqlaşqa küç qoşdi.
1: Stansımız muhbiri Cami Yeni xəbər qılıdı. Bortala Moğol Avtonomi Oblasti Moğol Milleti Keştçiliki Türü Gayri Maddi Mədaniyyat Mirasının Vəkillik Varisi Oyun Cırgıl Keştçilik Ünürü Arqılı Koşnalarını Kırmını Köpeytip Beşiği Yetekləb Bir Yığını Bir Yiptin En Güzel Aile Stilini Keştiləb Çıxdı. Arşan Nahiyası Ayalla Milli Üner Sənət Həmkarlık Kooperatifi da yakında aldıraş mənziri varlığı geldi. 6 keştici ayal maşinada meşgulat kılıp, toy mürasimi kimi zakas talonunu ülgürtti. Kooperatifinin mesulü oyuncu rigil ekskursiya kılıklı gelgen sayıhçilerge, Moğol milleti keştiçilikinin tarihi ve medeniyet mühendisini toxtumay tüşendirdi. 2009-yılı oyuncu rigil Arşan Nahiyalik Ayalla Birleşmesinin yardımı da koldu keştileş dükkanını nahi bazırıgı köçürdü. Hem de kopra atıp kurdu. Köp yıldın bu yan o etraftaki er millet ayallarga keşticilik hünürü boyuca əksiz terbiyeleş kursu geçip cemi yüzdün artık ayalını terbiyeledi. Oyuncu rigil mındak dedi. Aldıraş mezgilde on netçe adam işleydi. Ulanın işeği 3000 yuandın 5000 yuan geçe. Yerim, işlerimini düşünüdü ve kollaydı. Kooperatif kurulan dastlabki mezgilde meblağ kemçeliydi. Oyun cırgılının eri Sercap eğir yükünü ün tınsız zimmisiyle aldı. Sercap mındak dedi. Mən köreklik, elevator ve mollakçı maşini neydi? Aylab tağda işleymen. Bazda öyge kaytıp kilelmeymen. Pul algan aman ayalımı vermen. Onun hizmetini kollaymen. Köp yıllardan buyan oyun cırgıl aile istikle. Yine taşabbus karılık bilen mesuliyetini zimme giyelip, kiçikidin tartıp ata anısının ayrılıp kalgan ciyanini, kömül koyup bekip çoğun kılıp, öylük uçaklık kılıp, ilgilik tikilişi yarı yülek boldi. Oyun cırgıl bilen yerinin özara hemden buluş, bir niyette yakşılıkı intiliştek aile istili, etraptaki kişilerge üntinsiz tersini görsetti. Oyun cırgılının oğlu Maktal mındak dedi. Anam gayri maddi medeniyet mirası keştiçiliki de çın turup, milli kol ünürüge çın kalbi bilen varislik kıldı. Dadam üntinsiz əcir sındırıp, anamın işlerini bütün küçü bilen kolladı. İkisi minin en yakşı bilgem, minin mu kelgüste at anam

Radio aldıdaki kadrilik dostlar, seherden başlangan barlık işlerinle oğuşluk olsun için kalbimizden çıkan samimi salamlarımızla silahı yollaş bilen programımızı başlap gittimiz. İşlerinle utkuluk, neticelik olsun. Programımız kızgınlık bilen katmaşkaysa, ben riyasetçi Ruşen Gülbasit. Kadrilik dostlar, bugün hem de 8. ayının 2. günü, künge yekşembe, bugün bu demiliş. Yolların ahvali köp kısım yolların ahvalına ait yakşı yolla asasa ravan dap oylaymız. Şunu hem de anlıqışlarımız ne programımız kızgınlık bilen katnaşık teklif kılımız hem de türlük şekillerde türlük mezmullarda programımız katnaşıklı buludu. Nukul aldı hem de yolu uçur bir işlemez cahaylat duruatkan anlıqışlarımız havara ahvalını uçur besanlar buludu. Bağaz hayat uğrulurdaki yolların ahvali umum ahvallarını uçur besanlar buludu. Ya ki bu misal yakşı hayat uğrulur bulsa tavsiye kısanlar mı buludu özüra he? Şu yakşı uğrullar, yakşı bir oynaydıgan, sayar kıladıgan uğrullar mı mekbiqan mısın? Şu çoğunların apırışkı maskeledigan, balların apırışkı maskeledigan yala bu sumam da özüra tavsiye kıp koysak buludu, cümü. Hoş, hani bizden veşin salonumuz XG1074 FM. Abdümobil katnaş pırağı buna sıratik soraydıgan suallarınla bu sumu, soğursanla buludu, kızgın karşılarımız. Dostlarım ki uçurularga karşı sakma Rahman Cahependim deydi. Judy'in pifa çıkışı kızık yollar havanında uçur verip de. Ayşem Gül Muallim hem de Sayat ki bağandın kiyinki üzününki resimlerini biz bilen en behirlepti. Sayatlarınız müşünde könüllük bulsun, külleriniz müşünde menlik, ehmiyetlik olsun Ayşem Gül Muallim. Omak bəxtiyar mı kızgın karşı alımız de pazırına özü uğrundan turuydu. Radyo anla itipti de muşu tətildim şununla səhər turduğun bala muşu. Bəxtiyar mı? Mana hunda olsa Qoplan efendimning ovozi quchurini bir anglaylik.

0: Roshanga da varmaz akşama
1: Bir
0: bayılırım.
1: akşama kadar
0: Kızlarım da
1: falan.
0: zaman bir yapacağım demiştim. Ben
1: Hı.
0: son mucik geldim.
1: Ha.
0: Mayıllar onkiden.
1: Makul buldu rahmet. Yollarınız devamlı ravan bulsun. Rahmet sizge. Cuma. Bulbul Goya hanım sizge mi köp rahmet. Onundan başka Lauta efendim mi bak ya bana Şahı Cunlu. Şahı Cunlu yollar ravan. Sayet kıladığan cayla bulsam. Men bulsam herkes mahpey kalmaydı. Dep. Oylikin siz şu kanas. Sayram. Yani ne yaptı? Bir ne içi yegili bardağın tutsunuz. Ay sayat oralarga bağan dikken ki mesela katnaş çayettin bulsun ya ki biz dikkat kılışka tegişlik bir mühim noktala bulsun ya bir iyi tokta mani may sayat kıladık Allah bir bilip kası buğdak deydik ama şunda noktalanı öz gözünüz bilen bilgen köygen anlığa baktığınızda bizge yetküzüp koysanız tamamen buludu cuma Nurhali efendim.
2: Sana 174 kadın yolu soru. Ben daha bu akşam aldık yollar hoş gelmiş Trabzon.
1: Ey makul bulur rahmet sizge. Abdu efendimden uçağa kırsak Dundalyan taraflarda yollar avanken deydi o Dundalyan taraflarda. Rahmet ben yalgız işli gelim aldım. Zeynep doktor. Yalgız işli gelim aldım desem siz mi işlepsiz? Sizin avazınızı alıp şimdi hoş oldum. Yollar avan. Yalgız men mangandek men vatimen. Hotende ma avazım şuna yakışı çıkıvatıdı. Dep Zeynep doktor ma hotendeki. Siz yalnız emes nurgun bimarla saklava tutum iştapta Zeynep doktor kaçan kildikinde bir yolunuzga telmürüp şimdi akıvatkan nimeş kılıp silahının hizmeti anla kesip anlam acayip bir şerefli hizmet nurgun ağırıklani nurgun bimarlani şunda bir rahatlık eriştirdiğen olan acayip bir hoş kıladığan bir kesipte şahsen bizim şunda bir doktorlarının ağır aldığı bağı vaktimizi şunda telmürüp karab gittimiz doktorlarının bir şiki kızına aitti. Oğuşlup gitsiz çoğun mesele yok degen gepleri degen bir melhem bulu de. Rahmet silahım o. Şuna olan. Şahsen biz suyunumuz lan kesipler anladın. Kıvatkan işler anladın. Hizmet anladın degen dek. Sayram köylüge ezan bahadı kırış usulü ba. Ay aman da ilgi ülkemlik boğan. Dak. Deydi gaman da usullani. Lata demekçi. Garip o güzel tarafla mayan taraftan bunda kırıp ilan. La Rişatkın bunda kütürüp ilip simden asılırdan bunda ümleyip kırıp ilan. La digen de kepla husbunmaydı cümü. Garip o güzel tarafta yollar avanken digen uçuruna Ali Can'a vatıp da. Abdurrahim efendim.
3: 174 riyaset topurdu olsa yaşımızda bir şengül yaşımızda da geldik onu sakit olsun. Onu koysan 10 milyon kavri. Garip azat türlü. Garip aynanmıyor. Garip aynanmıyor. Garip aynanmıyor.
1: Hey makul buldu. Rahmet sizge. Esleme nim bu etleri gük digen. Ətir gükdən gözəl deyən nəyim qanday gəp bu? Sizin bu altınızın ətir gülü qoxşatmayız məni. Ətir gül məğu çıraylıq, ləkin tikini vədə. Hoş Yusufcan.
2: Buraya gittik ki, Turaşen gül qanay falınız yaxşı mı?
1: Qanay falınız yaxşı mı?
2: Bana ürün kimi ki, yamanlıq tığı. Yamanlıq tığı atrafı dik ki, yamanlıq tığı qırbırayın, şırkılayın. Dolu kür basan bir yerde yolu ağzı çıravan. Hava arayın ait yakışı.
1: Hava yakışı ya.
2: Köşenin düğün sizlerden yakışıksın. Nani kuşal koran üstün.
1: Rahmet, rahmet Yusufcan efendim. Sizden külleriniz mi şunda üstün? Hem işleriniz özünüz oylağandı mı yakışı bulsun, ravan bulsun, on bulsun?
4: Tianshan rayonu Çoğbazar etrafı jaylaşkan doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metreci öyla ba. Günlük soğuk kılınıdı. Soğuk kılındığın kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre keledi. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çoğbazar işkin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991 613 99 99. Yeni ün aldın setiş icazet numarı 202 66 50 10 20 0287.

0: Bir nəz yutub getkən tip olan uçurlar bolsa, onu biz elan qıpəsək tamamen boludu cümə. Yenilik ihtipaq yolu hazır çıramankən, dəb sayfa. Sizini qoyub bəsə, 3 minut 30 maşını alı dikənsiz, dəb. Bıç xanım qızlarının maşını iliş, maşını kürüşü ilə ərlərinin maşını iliş, maşını kürüşü mü pəqət oxşumaydı. Maşın deyəndə maşında bir aladığan bir səviyyə yitib kəsək aşında, yugürüb-yugürüb kırıb ləm, ani dəb ləm, O kiyim ki çəkinəm deyən 20 gün, 1-3 gün oyunlub aladığan tusaq. Çıda mən şimali yolu, cənubi yolları qoş yolun işlər avankən deyən uçurun, bəxtlik mən əvətib tücümə, rəhmət sizgə bu xayba.
1: Salam, Roşan Gülədə yaşım ki, ma cəkdədən yolu sür verəyə.
0: Hə.
1: Cəkdədən ki, ma o, xayaqdan yabat, o xan çördürəm.
0: Hə, doğra.
1: Başa, iyi bir postaş buladı da.
0: Vay, vay, hə.
1: Qağal yol, əndə çay içəxil, yaxşı işi, xan çördürəm. Pək, əşi, xalaq bir adam yoxcən, çöktüyünü bağdır, mangul olmaq buna.
0: Hə.
1: Çocuk verdi, 23-dən aşkına, 23-dən aşkı yazdı.
0: Hə. Ayıl bir kar körüdüğün bir yeri batı uğraşı ya da abalağın çümüş kar körü. Lekin uyardı ki hangi maşın toktuş uğrunu battığı maşı bu tarafta. Aş maşın toktuş uğrunu mu toşup yan aş yolunun kırgaşına çıkıp aldım ağla. Mağut yarışı için yakın evet ha. Ben bir köreyi aval ha. Mazır yicaliye manda bir uçur yollaptı dostlarım mağla dikkat kılanlar hem de bugün yekşembe ay oldu mağdığanlar mı bir kadar köp Nensen tarafki mağdığan şopur dostlar dikkat bir xatarlıki dikkat kılanlar hazır Ulanbay Çöğven sonu matarpıda Kımusen uygun otkallar bakken cümü mağdığan vakitte Əbək tez aydı migen bulsanla maşının sürütünsel kontrol kılan bulsanla deydi cümü A1, A3, B1, B2 maşınlar bakken aşına uygun otkallar bakken aşı Ulanbay tarafta Maşına edigen sel dikkat kan bulsanlar, minin suyumluk okuqçularımını çöçütü etmigen bulsanlar, deyip şunu deyip duyu cavliyen. Ne mi digen okuqçularına küyüngen cavliyen ney bu? Sonra Allah'a ait uçur birip aşı okuqçular üçün. Okuqçular talep kıldım ya. Avaylap manga islama, nensen tarap karap manganda, Ulanbayır Çöğmen su aşı tarapta, kımu sen uygunu atkan A1, A3, B1, B2 prağı da okuqatkan kursatlar bakken. Sizin maşını ilişkiniz bazağa çıkıp kim ağandı mı tezken deyip Ali Can'ı şükür kettim olamıgan tutsam şununda onda mı manda mı deyip ahır aşı aşında iyi etken deyip onu aydın keşlerde
1: kanda oğlum Roşan Gül kız yakışı var tez kız var
0: yakışı mı kanda ahvalınız
1: bugünün oları kanda kanda da kötüye bir destana kapamayın
0: buldu Ulcının ki hava rayı karaydıgan bulsak, Ulcı'da bugün hava uçuk. Temperatura 19'dan 34 Celsius gradus kışken. Ürümçi şehrindeki kelgüs 3 günlük hava rayı ahvalığı karaydıgan bulsak mı? Kadirlik dostlar, Ürümçinin ki kelgüs 3 gün işçidim hava rayı. Bugün hava uçuk 22'den 34 Celsius gradus kışken ama 3 günlük içilmedi o. Ауа райыны бір еңіліп алай жұмы.

0: Alım can. Ben de Rüşen gün maşından içeri bir nes izdahat kalkışay deptim. O maşına ilişsiniz de ben asla uyulmaptım. Yani yolları yollar aman. Diken uçurunu sayfa evet. Onun aldı kısımları bak. Aldı kısımlarını bir köyün onunla. Aldı kısımlarını köysenler ki. Dep düşünsünler. Hayır bak.
1: Ya da kamu yok ya. Ben de kamu çıkarttı var. Dikin nişi. Tan bu maşıda sormu kuma. Kırmayla açıyor. İşte bu kutlar maşıda bekleyecek.
0: Aaaa.
1: Dikin de bir su var ki. Şimdi köyümüzde kadar. Et çoktuş meydanı var. Kırsın bu.
0: Maşın toktuş orne ba aşağıya gel kırmay. Ha bu aldığı mağama yedip silah hazır silah tazaş karbayı yekep silah bu musa? Aşı karbayı aşağıyanın mı çok yeşil hili kenar maşın toktuş orne ba ameliyette. Aşağıya kırmayken gep de. Şunlar tosulup turup kalan gep de mi şu maytak kuşa taşı. Aşındak o böleklerden bu kayıp ba. Aşı malum

0: çıkışınlarını ümit kılımız.
1: Bu makine mi? Mihmalların başına.
0: Bu...
1: Toptanı. Bir yüz yedi bir dört kunduzdan yaktığıma yolu su verir. Resim taşı başarı teşekkür bana. Bu Uşak'ın mı şu... Yüde yıngan. Yeni de domuz yolu telefon. Bir şey ki bu ceset makine var mı? Bir yıl oldu. Yolun boyu toplam kaç kira. Ya eketme diye ilgis yok. Bu makine mi? Mihmalların başkanısı uzunluğun bak Kızılçam'ı dokudular. Mihmalların başkanısı itaplar. Ayrıca o kopya yaptığı Kızılçam'ı dokudu, toktuk ettiniz. Bir yıl oldu bu makine. İlgisi mi yok?
0: Makul buldu biz bir inkas kıp koyaylı bu maşını. Al ya.
2: Falan yol sever vereyim açı dava yıldır kuşun işte. Ravan bir yerde maşını görgezdiniz de orada nerede kanda barını bilet kanalını.
0: Bilet haksız cümü al ya haksız. Bilet amayız haksız op gitti. Hongkong'dan yığın görgez merkezi de yapıyor. Siz ne kılığa bizden ama o işleyen videolarını bizdeki kırana hazır kırıpla. Bizden ama o... Doğuyen şöpün hağı kırıplamında alı açsanız aç doğruluk, bekçik filmle açıldık. Açınağınıza karşısanız da inik dağın kıpmanınğın lanımı yizip, kanda şekilde barı doğu açılağı için inik depenge akval ba. Basınız buludu bugün. Düştün kim bu ba biz bir başı nak meydanı yanı bir vası görürsü çıkılımız. Esleme.
3: Oğlum kendine de o Mehmet Koken, bunun da bilenmen de ha.
0: Abdullah Hotendan, Mehmet Hotendan siz bu. Şimdi oğlum siz minikin hata degendik ki Abdullah Hotendan. Sizinkin de mişne hata deydi. Allah çıkıdı mişne. Ya radyonu içip laçı anla anlamayla uçur beğendiğimi. Hem de yolu çıktı ya kıçan bugün yekşembe de demeyle puhlap. Öz alma hem de yolu çıktı
4: bana. Gözde tutu duruşen gül kadar avalanca sınavsı geldik. Hayırlı olsun. Yol işe günüse adı sol sarayın aldı koş yine sıravan genci
0: Makul buldu rahmet sizge. Men koşulgan sen. Makul buldu rahmet sizge. Bugün mi yollar tosulup gitti dediğinde ama nime çıkılgan nensen çıkılganlar sel bolduraq çıksanlar bulam ki sel kiyin qalgan deken yollar bek tosulup ketdi eken deydi jumu. Ekber Guanghui'nin nomorunu evetip bəlsiniz optiken çoğunlarını əp çıkıp aylandırıp kelay degen deyip nomorunu yıkanı bir Ekber kam əvəsun əvəsmə əvət birey sizge. Telefon kıp aldın üstel əp koyup çıkanlar deydi ki. Qashqa Beyhoyulu qoşulun işte yollar ravan degen uçurunu tənha yürek evetip durak məsizge tənha yürek.

0: oxşamaydı şununğa. Allah turgan buloq, marat, tenji degendek. Qardığanğa oxşamaydı mesela, laqman toloğunu tam oxşamğanız. Ad birdiğan muyutninki tasir oxşamaydı demişdi.
1: Şunda oldu o iniqla. Onu his qılanmapdamdı. Mayliğam his qılanmagandiki, nimişki his qılanmaysan dep noqulğanın faydası yok. Şidaven, badaven yollarımı koşulanıyordu, raman deydi Ahmetcan. 12. otura Simul Saati, Sanfango etrafları yollar, raman deydim. Güzel hayat. Munevver efendim. Hanım, Munevver hanım, geçirin.
2: Yaşasın,
1: siz kısma
2: atıyorsunuz.
1: Hayır, Ahmet. Ama çıkma
2: olurum, ben... Hmm. Ata anlarım, ben... Kerimdaşlarım, çoğun kuştay, soyadki bağım.
1: Çoğun kuştay,
2: ha? Soyadki bağımda... Bir küçük... Bir küçük...

Şunu onlar şunu açığınız kekettim öz köğünüz min bir nesle de kettiniz mi? Uçurumda koymaydı gari ya seçi şundan beri de kapılam. Köyüm hep durma uçurula köp bu kaçka. Siz ki çok anda evet besem bula. Siz ma hınçan fulivan ma taraf ne bilsiz gu hınçan fulivan dis daven taraf ma taraflan hem asasen bildi gu. Karan aşu fulivanın yan taraf hınçan mağandıgan bir yol bağı. Aş yol bilen mında aldı mansınız aldı bir maşin toktuşu orunu ba aş maşin toktuşu orunu toktup koyup bula kırsınız buldu. Meyke mella dep aşu dokku da dem dokam da aş hınçan koçu uzun aşu baza koçu kırıp getirdiğen yolunun on kol tarpı da. Üstü dalam. Ola kılışış numarını aşu. Ne hatırlap koyduk ötken de. Hazır izlesem azırak vakit gitti de mişe hatırlap ip koygan biz aşu mihmalların başkanısındaki numarını çö. Hatırlı bakalla bağ mı ötken de şunda cık deppegen toka numarını. Ma TV koğu bir deppire ilçö mihmalların başkanısı bir ben zade bir tamak yep gelettim üydükilen aparattım deydiğen bir hiyal bakken toka yeni var mısın?

0: yollagan inkasyňyzny aňladyk. Toksikletlarga nisbeten hem de bir bägen inkas kemiş toksikletlarning bir qalay mukam meňiş dogruluk yolunyň oturup turup gidip paraňlaşyp şunda qalay mukam meňip şäher gatnaş tertibige şunda bir açygymny keltirip atdy şunda bir qalay mukam qatdy şäher gatnaş tertibine deýilgan bir inkaslar eken inkasyňyz tapşyryp aldyk. Hakikaten hem de hazır şununla katık tertip sevatıdır. Hakikaten siz diken dek hem de o toksikletlerinin ayrım yolu yok. Hem de tamak toşuydu Allah ama bu mu bir ihtiyaçken? Hem de siz diken dek onu urinci yıllarda hem de o tamaklarının onda toş uxul imkaniyet hem de bulmaydı. Şuna bir imkaniyetle hem bubkala belki bir terakiyatla bir yerlik bağlan vakitte hazır mı bana terakiyatın tizliğe? Pen teknikinin yeniliş terakiyatıga, yeniliş sürtüge hem de bazı da bizim yetişip bulup bulanmaydı gendek aşında halette. Umu bop kala. Hazır hem de unumu küçer tertip sevatı da hem de toksikilet sizden asaslık inkas kıgınınız aşu veymey. Tamak düşüydü Allah'a koygan inkas kengu deymen he. Unumu tertip sevatı da münasifetlik uğrulla. Hem de bir ademden keyni de birden katnaysak yürüp bu toksikiletlerin ki. Onda tertip sep ketkili bulmaydıken şu hazır umumi yüzlük sevatı da. Ikin hazır jerimani hazır bir iş bolsa ertis unutup kalıp yen aşında mağını kalla bağ emes mi? Sayyoli Canop Şimal yönlüşte yolla ravan diga uçuruna Abdülüm Abdülüm et eve atıp tocumu. Nanhu Guangchang'dan Midong rayonuna kançınç yol aptobus mağını kandu deydu Davutcan. Nanhu Guangchang'dan Midong çüy terepke kançınç yol aptobus mağını kandu bilin kalla bolsa bir depegen bolsağla he? Yekendiki mihmalların başkanısına uğruna aşı atmarasına yendik şumu dep. Hani yakendiki dostlar bir depesin çünkü yakende mihmallarım dep. Belki çoğun işçi kırsınız. Kaç bin fandı diye onun işçini iş kılıp belki çoğun. Ürümçi aerodromunda ettigelik aeroplan saat neçede kildiğandı. Maşallah yürüşmeyi turduğu karap. Kaçan üçü dey bu aeroplan dep. Ben baş bir uçur yollap dikensiz. Siz ama taksi saatinizde aç çıkmaydıken de aç taksilana. Asasen aldıdaki saat için hemimiz çıkıdıkken kaçan aeroplan konudu, kaçan uçudu, kanca adam çüşüdü. Mesela poiz stansına bas, poiz stansına aerodromu bas, aerodromu çüşüdü Allah'ın aşında şunda inik görünetke. BRT Nanhu'dun Miçuen'ge BRT barıdu deydi cümü, BRT otası buludu deydi. Muradıljan.
1: Yaşıma bir yetipti. Nanhu Guangchang'dan aşağılık hikmetle çöğürtüp. Çöğürtüden kaçırdın. 32 yol çıksa apırılığı meydan rayonu'a. 32 yol.
0: 32 yol. Makul buldu. Rahmet sizge. Muradıljan. BRT'yim bakken, 32 yolum bakken.

0: Feychang jün deydigan bir app ba, müşün çürü asa, müşü kildigan taksilarını enik köygül bulu, ay çüşüdigan xeridalan köygül buludu, deydi Hüseyincan.
1: Rahmet.
0: Makul buldu, rahmet. Şıxua dağda, Şıxua Guangchang'dan, Shenzhou, Qichicheng, ma yol bilekle. Ve mangıl olmayı diken deydi cümü, ayım gül, ma o, nedim birilgen uçur diysanla, bu, kurildim birilgen uçur, hep aydınlık bağaysla. Şen deydi ma keçikip qasmı ma tez tamak yetküzgüçilə gəqimğan bolsa ular munda janı alqan qap qoyub munda uyaqdan buyaq uçub yürməyitdi dep müşü uçur yollığanlarmı jiqkə ma şu reymay toşidğanlar ma şu azraq keçikip qalsa 1-2 minut özəngə dep azda taşlap yerin ahvallar bulur ikən ular mikən qolsaq bolğan bolsa tamak buyurtdığanlar ular munda tez mağmaz idi dep aşına depdən bunu mu bu gap mu xata gap emas. Buna desanız bulmaydı diyemeyimiz. Hakikaten aşında ahval bakken. Lekin hem de mayada bir mesele var. Bir xeterlik meselesi şu. Bazıda hem de mağut tez tamak yetkizdiğen bir kısım kadımla maşınlarının arasından uyak buyaktan bazı bek tüyüksüz peyda oluyordu. Bek tüyüksüz da mağudu. Hatta piyadla mağdığa yollardığımız şunda bir signallarını urup şunda tez süratli meyip gitdi. Hem de bu sürat tez buluş bilen bir xeterlik sel dikkat kılan asaslı meyişini hem de ikisini ayırıp et. Neyse birleştirip bir xeterlik dikkat kılan asasda aşı ölçemlik bir mangan bolsa deydiğen bir talep tehdit fikirle bu. Hem de emmiz bunda emez. Şununda dikkat kılmağın Allah'a ba. Yani bazı aşında sel ben başta kıpmayı koyduk Allah'a mı ba? Uyilu, Huanghulu, John Yuan'dan aldı. Kıyanlu, matarapla yaman maşını köpteydi kıdayı bi o. Keremcan. Gonshan taraf maşını körgezmişsin, benim sizden ise. Oo, Ömercan, şunu olan... Ha, Mevlancanmış, Mevlancan bile Ömercan, Merdancan, sen iyileştirip, oralaştırıp koymayın değil mi? Bazı da okuyan çağın. Şunu olan, kaya git bari sıfır, Mongol kere taşı ölemezdi, kaysi yol bu? Nimi digen çıraylık, ey, nimi digen çıraylık, müşüncanın tağ, yaylak. Nimi degen çıraylık ma evetken resimleriniz kırap şununda ama şu. Huzurlandık. Ao Mevlancamız hayatke. Mas hayatte. Şununda çıraylık, acayip çıraylık bir yol bölekleri de kitu itipti de emdi. Şunu olen. Bir xeterlik dikkat kayıp onda olsa Mevlancan yol yüresle. Andın Ayruplan bilti yıkılgı may koşum çakı tövelletildi deydi. Muş uçurunu bir yetküzeyli dostlağa. 7. ayının 31. günü Tordaki sayı supları Nuhtun Nurgun hem de Avyasiya şirketlerininki 2026 ile 8. ayının 5. günü. Yani bile çıkan vakitten başlap devletiki Avyasiya linyalarda yıkılgı may koşum çakının yeni tövelleydi kalıqı doğrusudaki uxturuşunu tapşırı valdi. Tanşelgenin keyinki ölçem tövendikçe 800 kilometreden yukarı Avyasiya linyalarda her bir kuramığı yetken yolucudan 70 yuan. 800 kilometre ve 800 kilometre Tövendirden tövend Avyasiya liniyelerde her bir kuramığı yetken yolucudun 40 yuan yıkıl kumay koşum çakı ilinudu. Tanşeştin burun kıksel iştirganda ayrım ayrım alda 30 yuan ve 10 yuan tövendirildikene.

0: Sinfon yo'li yo'llar ravonda edi, ha? Rahmat sizga. Vatuji shopir ekran, men endi kerak kelib qoldim. Bay xop bo'lib ketmagansiz, men kechikib qoldi deb yo'l uchur beramizmi, garchi ovozingizni anglab yiqimliq naqshiranglardan uzrulni parkin ruh holat ishlayotman deb vatuji shopir ekran. Qopildik, boyama bir qancha anglovchilarimiz birinish shunda qopildik, bu vatuji deydigan shopirmi shunda tushkich uxlamdi, soat qancha yo'l deb hozirgacha uxlab yotgan nemisdi deb. Xil qopilgan bo'ldik, ha? Erkinjon.
1: Tamam, böyle tuttuk. Önceden radyonu tuttuk ama yolu kırdaktan. Bu kadar canlı yıllar. Ama her bayılamı çöğütme atı da yollar alana.
0: Makul buldu, rahmet sizi geldi mi? Hazır Badaven'den Çangçın loğu geldim yollaşında Ravan'daydı. Söygü. Mihir buluğu yekşembilik demilişiniz köngüllük olsun depti. Rahmet sizi geldi mi? Hazır şunda işlep anlıkçılarla. Da bir pikirleşip, muğduşup, şunda köngüllük. Yaxşı ütü batıdı. Sayxu, İrağoğlu, Moğul Köre. Mən şimdi şuna karaplaşnağım ikindəb oylağandım. Moğul Köre taşıyorlar. Biraz çıraylıq yolken bu, ha?

Айса жан, мында бир учур юллапты. Мен 2023-жылы тамак жеткизгүч болуп иштеген вактымда Херида тамак кечикип келди деп, өзүң апырып ке деп тамакны каллам каткан. Менин тамакны буйруткан адамы сал, менинче эмне сал таахир кып турмайт экен, тогуру түшөнбөйт экен, тогуру түшүнөнбөйт экен. Асманга чыгып кетем дедим, я яя кирип кетем дедим, азыркыч эсимден чыкмайды. Шунун улан шу күнөлүк кызматтан истифа берип, өз алдым ийгилик тиклеп тижарат кылып атам. Иштерим шунда яман эмес, азыр шунда жакшы кетип барды дейди. Şu hem de bazı da hemimiz üs ara birbirimizden işlerini doğru düşengen bulsak, biz birbirimizdeki kıyınçılığını eskıla alıgan bulsak, birbirimizden tılkısınçılığını eskıla alıgan bulsak, cephasını eskıla alıgan bulsak, şüneligen bulsak bu dünya şunda güzel olup gitti. Nurgun vakitlerde aşında üzere doğru düşünememeyimiz, birbirimizdeki rahatını körümüz yok, cephasını aş, rahatını kendindeki cephasını eskıla almayımız. Neticesini körümüz yok, şu neticeden kendindeki cephanı eskıla almayımız. Başkalarınki şunda bir cepa tatıp atkanı közümüzden körenmeyimiz, közümüzden körsek mi, kalbimizden iskılanmayımız. Nurgun halette aşındak. Başkalarının yakış tarafını kürdüğün bazı vakitlerde közümüz yumulup kalıdı. Şu bulmağın taraflarını bekerek kür olalımız deyendek. Aşındak. Bu şu asasta hem de hemimiz naitken kosak bulup, şunda mihir muhabbetlik boğan bulsak, tekimi yakış bulattı hem de hazır. Küçükken bir taraflarda bir şunda. Özür ay deyip tazı bir yol koyanmaslık. Doğru düşünemezlik sebeplik bir kısım. Anca mınca bir konusluklar bu kalı durmuşta. Lekin hem de bihaterlik, salametlik hemimiz için en tayin muhim. Şuna hem de meyli toksikli teydeydi Allah bulsun, meyli optobus eydeydi Allah bulsun, meyli maşin eydeydi Allah bulsun. Kanda bir matrolu katnaş vasıtlarına eydeydi. Bizden bir şeyde oturup muşu, bir 20 saat, 2 saat, ya ki kündü muşu anlatışla, arkalık dostlar köprek teydeğiniz mi nimetse? Köp teydeğiniz yani şu bihaterlik, salametlik. Bir xəterlik əmədə mühim, mədəni bulaylı, qatnaş qanunu onluq rəy qılıb avtomobiləydəyli, dəb köpürək təkidləydiğimiz şü. Çünki əməmiz özümüzün yoludur mağsa qatnaş qanunu boyunca onluq rəy qıb mağan çağda nurğun və qəqə kəunsizliklərinin aldığına ağılı buludur. Siz salamət boğan çağda, siz bir xətər boğan çağda andan aşı pulunu tapqıl buludur. Andan aşı öydikilərini baqqılı buludur. Şuna əmədə hər bir iş qıqan çağda nait bir məsuliyyətçallıq bilən, çıxsaq deyimiz. Müş programlarımız arqalıq şuna bir yaxşı keyfiyyatlarını bəyğişləsək dostlarga, yaxşı keyfiyyatlı bir optimobil edisə, bir yollarda açıqlanmısa, xapılmısa, bir könüllü keyfiyyat mühit asılqıqıl bulamı deydiğən bir ümitlerimizin ba, əlbəttə, ə?

0: Nuri deydi, o gün Akmerbayt onları mükafatka erişken hazır yapmandım. Programın ağlavat kılı 10 yıldan açtı. Tünce kıtta mükafatka erişim. Erişim deyip Nuri. Buldunuz mu mükafatını? Yakşı öptü, yakşı öptü. Sözlerim var, sözlerim var. Okuvçuların avtobus kartısını nerede bicirdik andı? Deyip Ekbercan sorup diken siz. Sıylıkı telefon değil, iç birine daha telefon bulsa halkı. Hongşantong deydiğen aptın mı çoğu iç bergil bulu diken. Andan onu bicirmen deyseniz selgi nen beşçik yala batiyen beynan birinci kayıt dedi, Vancali yandı dedi, Honsen dedi, andan üçün doktor hanı aldı ki diyen şingons ayadın bicirgil buludu de başında dep begen. Teşik can o bir yolu yollara var dep şireli. Mağuşaç ançımış iş kotorla bu musun bombaydı dep koyan. İşçak krekeş mi hazır mı göç pifa top taktısız o he? Kaşkaya'da göç pifası göç satkaş anlatımız dep. İşler Allah'a yakışı bulsun, değil mi? Ettiğen de şunda sıkı, ne çıkın yurtku verip ayakırda aramayıp, ayakırı hiç aramayıp gileyim ikin de. Eğer aşına aram alalaydıgan, aramayılış vaktinizde üzüğünüz şunda bir uğrulaştıralaydıgan işiniz olsun, aramayıp gilin. Aramazsanız mı yani şunda bir kırdıgan kırım imkaniyetler bulsun, buptu, meyli. Başında hasiyan azırak ilan anlaylı dostlar.
1: Yer belgesi orundan öy setiviliş cemiyatının şerifi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlik de çiniksiniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının hâşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddetleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-16.
2: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adem hektapçırsa bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əsli tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülləy həqsiz. Tor haqqı ərzan həm kolaylıq. Tor sörüti yaxşı. 10086-ki telefon kutlu bicirələysiz.
1: Yer belgesi orundan öy setiviliş cemiyatının şerifi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlik de çiniksiniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız. Tianshan'daki katlı cemiyatının hâşemetlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddetleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsalatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çoğunbazar Öycay Çekişirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-10-16.

Ondan bugün yekşembe mi Abdumobil körgezmisi haksız cümü? Abdumobil körgezmisi haksız. Bir pürüp kesenler buldum. Sonra otkalla bak ya bilet haksız mı? Haksız mı? Kaç bol bilet mi? Kanda akılımız neydi galla? Haksız. Kırış bilet haksız. Sıpkın yolu yollar avan. Kartamdan mukapatını biremdik. Sertemden de bugün olaydı gen. Şık bildim de. Ahmetcan'dan pesil şüküsü bak ya. Yen üçü, yen kanda, yen kimlerin maşınısı kaptol kaçılığısı gelip. Yen kimlerin kanda kongla kevatıdı. Bugün ayalımdan tuğulgan gün itti. Neye kapırıp mihman kısam buladıp. Aş mihmanlarım kapırın he? Mihmanlarım kapırıp aşağıda mihman kıp gelmemiz. Mahmutcan. Makul buldu. Rahmet, rahmet. Havazın sel süzük çıkmayı kaptı. Laya olunup kaldı mı? Kanda kap kaldı. Ali Can'dan sertem ne şıkısı bak ya bana. Hani bir taleplerinle oturup koyup yıkınlar hani.

0: Hoş aldı ki Rav Efendim, ne ağzı kuşurdu
1: böyle. Yok öyle, şarkı sen kutlu yoldur alan, şarkı sen kutlu yoldur alan, arabadan nasıl yoldur alan.
0: Hmm, makul buldu, rahmet sizge.
1: Bir yetkette bir şey oldu, başında seyvadırsın, seyahandım da şişt getirdim ki.
0: Ha, filmlerini görüp sizde işleyen teşvikat filmlerini ya. Başına ağıl buğan bulsa. Yücün gey ravan, bugün ıssıkku, piçangı verip kumgu çüşüdük Allah'a vakit kent tokmuşu. Ay bu ayağım ağırıp kaldı dedim mi, kaplam sizem de şireli. Bu şu vakitte mi şu, mene özünüzdeki hakiki bir vapatarlılığı, vapatarlılığın yetküzü dağın mı? Şimdi yakışı bir pırsat, pırsatın içini tutup mu ayağınızın közüge güldek görünüyle. Şimdi müş ağırıp kalan vaxtı yaş karmışsınız ayağınızda, közü dödek görünüp kalsın sizde o gün. Ben ağırganı kargan mı? Dip anda siz ağırsınız da şubur için ısık çayın beğenmeydandın. Ayında kınmaydı gelikken, yani karaydı. Hıbı yolu yollara var, deydi Seyfa.

0: var mı?
1: Sözce tutup, Bozcu'nun yol kararı, Atunç'un Konya yolları, Nait Ravan, Ravan, Ekran Kıyrı'da yok ko, Anlaca Bulat yatı bu.
2: Siz emdi çıktınız mı, ya hil oldu mu yolu çıkalı? Tak emdi çıkan da kız, bugün gitme ama Tunç'u çoğuranız kenti. Xerida, qulcular da xerida yaxşı mı ki deyimiz o hazır mı sayacılar mı? Bek köp hazır qulcular bardağın sayacılar. Mükafat bir dağın şüphos tez bir ritte vaxt az kaldı. Ali Caman vaxtına eskerti kuydu. Xıbı yolu yollar aman. Mamulli girin aptollarını sınap kuyupak kusbakel kuyupak kusbakel bala bakema gep diyemek ettim ya. Yitiyem avuçorunuz okupla. Sınap baksanız tamamen buludu. Sınap baksanız buludu işte. Bir sınırsanız ile çoğu işkin çıkıttım tabiyle şınlık. Muligran aptollarını kaçırsan bulu diken de etrap tikilagim için de ne kız tesi yakıldığan bop kalız. Daha ise azraq ilan anlayla.
3: Bir geriş yarımı köpülgü yaraydıgan Ürümçe Longchan Kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı tabiatı boysını 10 milyondan artıq mablaq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısirke Otturhal egiz qabat binalarda əm ayılının küllikki 270 gradoslıq aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Bir geriş yarımı köpülgü yaraydıgan Ürümçe Longchan Kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı tabiatı boysını 10 milyondan artıq mablaq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısirke Otturhal egiz qabat binalarda əm ayılının küllikki 270 gradoslıq aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
2: Hoşuna kalsa, devamlı dostlarınızın uçurularını alayla.
1: Bariyaz yetiştirsek, dostlarımdan bugün Mustafa Şahin'e
2: ne? Şu avazınız da inek bilgil bu mu da o? Abdülhalik.
1: Allah'a emanet riyaset, yakışımsız.
2: Yakışımsız.
1: Filistin'den yıllıkta idip şuak yapkağın.
2: He.
1: Ben özüm kaçtaydım. Hazret, aklı durmasın. Yıllık teşvik işten, hiç aklı kıldırsam dolan mı bende?
2: Buldu. Almaş durarsanız buldu aşağıya verip. Obul Kasım. Akımız?
1: 700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700-700
0: yolları her şekilde taraf ravana.
2: Makul buldu, rahmet sizge Ahmetcan.
4: Kırmızı yakıtlar taşları yukarı, taşlar koyacağım ağaçlar. Taşlar koyarsın para, mangan yap, boş gölü sıra
2: var, mobilik yok. Makul buldu, rahmet sizge.
1: Kırmızı yakıtlar, bozulun yol kararı.
2: Ama uçuyorsunuz, anlap optuk mu? Aydın keşlerde.
5: Amma sen ki ma vaktin kondurulmasının kötü etkili. Yılımı çidilet sana cuma.
2: Konda onda emes ko. Şunla tez ütüp ketken dek bilin değil mi ha? Kaplan.
6: Sen ki orasına aydırımın kirağı alıkan arak var. Şunlar duysan bulup seni.
2: Ayrıdırımın kirağı alıkan da bayı bir anlık uçumuz uçur beygen de taksiyle uzun ötüre turvatı doğu tek ayrıplan kemmepti dep. Aşında uçur begenemde. Hazırının üzde mi ayrı durum terap durup anlavatkan dostu alıp kalsanla xeri da taksilanın ücret ahvaldın bir uçur bir üretken bu sana. Makul buldu rahmet. Elican kira yok radyo anlap ultadım yol boyu dep. Bu mansınız çıkmamdı kira siz oturuyorsanız sizin aldığınız kilem de.
1: Kırız getirdik ya kuzudun kuzudun yolu kevri he. Kuzudun yolu kevri. Dönsün faya yolu naid ravanken. Xeri da yok oladı da xeri da. Ama kuzudan zekket.
2: Әрқайсы түзәңлік районларда 37 Цельсия градусын ашыдыған әмді йоқыр температуралық ауа райы көрілді екен жұма, достар.

0: ötüp kalışına aldın ağaysla. Maşallah, haksız maykaçlap verilen, gaz kaçlap verilen müşünde pahaliyetler yok mudur? Yemek içmek de ubiyat, pahaliyet kıptırdıkken müşü, maykaçlaydığa uğrullar maşında itibar kısınmam dem. Bago itibar kıldığa uğrullar, itibar kıldığa işler bago mesela maykaçılgan, gaz kaçılgan, ançımınç kagaz, su, aşına nesle bir yedik o enek suyu yedikin deyit nesle. Ulanın maşı özüki has, özüki kartayımda kıgan bir pahaliyetim ikin. Tan, aerodromda çüşüatkan aeroplarla bağlı ikin taksiyla sel köp mikin dep. Özünün müşü köz karşısında oturgu koyuptu Seyfa. Yakışmışsın la. Şu vakit toştu hem de Alican, vakit toşup kaldı.
1: Erkin. Ağlam.
0: Makul buldu, rahmet. Kızılgül, yakışmışsın la, riyasetçi la. Kaç kadın? Onam ne? Bre, nakşı. Onam esleydi gendi, bre, nakşı koyup besen la, deyip Kızılgül şuna uçur yollap dikensiz. Bu çorunuzdu misal, hem de körüp tuk. Ayy, hem de nakşeyi tallap, tepip, ülgüremiz mi denem işte tapta? Ülgemeye kaldık hem de. King programlarımızda bir imkaniyet bulsa, yek etedik programlarımızda dengendek çümü. Rahmet dostlar, programımızı yaktırıp anlığan kızgılık falan katlaşkan hem manlağı rahmet yetimiz. İşlerinle yakışı bulsun. Demir ilişkilerinle konuluk, mənlik, ehmiyetlik olsun. Program riyasetçisi Rüşengül Basit, nöbetçi muharir Murat Kopur.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kiralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Ece koşak mayda.
3: Çıkma.
4: Her gün dikkatiniz, Şincan Radyo Televizyon Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun seferinizde biz sırdaş programımızı bulduk.
5: Kınanla, programı başını gitti. Kızıkardık yeni paranlarını anlarla bambu.
4: Seferinizde biz sırdaş.
5: Biz sırdaş.
6: Seferinizde biz sırdaş.
7: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakının boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
8: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
7: Şunu bakma may. Bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıklarını. Burun dadam işilti ya. Hem de ben işilti atıma. Bunun önündeki balam işilti dur. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük trik ve tırt.

0: Səfər üstündəki cimcitlik adamını çarçıtıp uykuğu başlaydı. Amma ruh bunun.
1: Qızıqarlıq yeni paraqlarını anlığınız bağımı? Biz bilən muğlişini xalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səfərinizde biz sırdaş programısı sizgi cüşkün kayfiyyat beğişlaydı. Səfərinizde biz sırdaş.
1: Səfərinizde biz sırdaş.
0: Səfərinizde biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səfərinizde biz sırdaş.
5: Bizge her günü her kaysi yolladın uçur verip, anlı uçularımızdan səpirge kolaylık yaratkan şopur dostlarımızga rahmet.
6: Programmalarımızni yaqtırıp anlap, kalbideki en güzel his duygularını biz bilen ortaklaşkan her bir anlı uçularımızga rahmet.
5: Cemiyetinin her bir rocaklarda aktif güç tarpıtıp, yardımcı ihtiyaclı kişilerge özünün illik kolunu sunuvatkan her bir ah gönül dostumuzga rahmet.
6: Silap olgaçkala biz hemrah buluşunun kıymetini his kıldık.
5: Radyo dolkulları arkalık her vakit, her cayda bizgi sırdaş bop kelebatkınınlığa köp rahmet.

0: Ңыз вә балыңыздың қаллысығы сандыру. Навада бірәрсінің суғы түшіп кәткәлігіні көрсіңіз, әргізімі қызыққалық білән суғы сәкірмен. Бұчағды ке тоғыр ұсыл шүке, біріншіден арғамча, ләйләйдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адамча қырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы йолыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр.
1: Қадірлік достар, иқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. 8-ci ayın 1-ci günü saat 0-dən başlayıb Ürümçi İqtisad Texniki Taraqqiyat rayonundakı 11 yolda vaqtı bölüb toluq yepqa alat quruluş qılınmadıdı. 9-cu ayın 13-cü 913-cü yol Amavi avtobusunun liniyası özgərtildi. Ürümçi yerlik qonaq idarəsi qatnaş başqurış tarmaq ətirtinin ümumi uqturuşunda mundaq deyildi. 2026 yılı 8-ci ayının 1-ci günü saat 0-dən 10-ci ayının 10-cü günü gecə Şauyan yolu, Kouan yolu, Beyhay yolu qatarlıq 11 yolda vaqtı bölüb toluq yepqalat quruluş qılındı. 8-ci ayının 1-ci günündən başlayıb tunçu türkümdə Şauyan yolu, yəni Pan Texnika bağçısı yoludan Qashqar qarbi yoluğucu bolğan bölək. Beyhay yolu, Kouan yolu, yəni Kouan şimali yoludan Dunya janibi yoluğucu bolğan bölekdə quruluş qılınğan bolub. 8-ci ayın 10-cü günü gecə taqılıdı. Şingçin şərqi kodisi 8-ci ayın 5-ci gündən 15-ci günü gecə taqılıdı. Qalğan yol bilekləri 8-ci ayın 20-ci gündən keyin arqa-arqıdan taqılıdı. Qurluş məzgildə 913-cü yol Amivi Abdusi Ürümki Sancı yolu da yürüşki özgərtilidu. Mihman kütüş yolu Toxtalğu meydanından Leodavan yolunuşu gece, yani şarıqtan qaribki bolğan yolunuştaki mihman kütüş yolu bekti, Şauyan yolu bekti, Yaşanğalla yataq binası bektirin ibarat 3 beket əməldən qaldırılıdı. Qarşı yolunuştaki Yaşanğalla yataq binası bekti əməldən qaldırılıb, Nefet yeni kenti bekti yeniden köpəydirildi. Bu yollardan ötüdüğən avtomobil egillerinin aylınıp yürüşlü niyəsini aldın pilallışını əskərtimiz.

Şinjanın hemmeli yeri güzel manzaralarga tolgan. Güzellik Şinjanın asası retimi. Etrafka jimjit nazar salsanız, köz aldığınızdaki hemme manzaranın tasvirligisiz güzel tağ darya resimişkenligini bayqaysız. Her bir kadem basqan jayıñızdaki köz yetkisiz güzel manzaralar almışıp turgan kino körünüşlerdek közge taşlanıp turdu. Şinjanga kilip bu yerdeki güzel turmuşni yes kılıp, büyük baraksan orman, kuyaş nurugu çümülgen yaylağını sayat kılıp, Şinjanın özgeçe sehri küçüdün birlikte huzurlanaylı. 107.4 Katna Sanat Radyosu sizni Şinjanın güzel manzarasından birlikte huzurlanışka taklif kılıdı.

Şinjan tabiatının atvarlıq balısı. Hayvatlik Tianşan'dan bepayan tarım oymalı kılıcı. Güzel Kanas Gölü'den hayvatlik yalpın takıcı boğan bu güzel manzarada kişini hayacanğı sanmay kanmaydı. Tianşan etkide şadiyanı usul hareketleri bilen kişinin yürek tarını çekidigan nakşı sadası bir gevdige ayrılıp getirdi. Güzel Şinjan otta kızgılıkı ve merdanlıkı bilen sizni közleriniz ve kalbinizgi huzur beğişleydigan bir meydan katlı ziyafetki teklif kılıdı. Kini, güzel Şinjan'a kadem teşrif kılıp. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şinjan'ın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzgi teklif kılıdı.

Avtomobilinizde toq qalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardımge keladigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge selip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izdeş üçün pay bitek buludıganlar yeneli şu taksiciler. Olar 107.4 Katnay Sənət Radiosu'nun kadinas dostları. Olar 107.4 Katnay Sənət Radiosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 107.4 Katnay Sənət Radiosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydiydi. Olar bilen mörünü mörgü tırap, birlikte tırışıydı.

0: 베이징 왁티 사앗 온식기
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікке желі луқандыда күрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан желі мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmı aylandı.
3: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
2: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
4: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yenilikle, sefirinizdeki ihtiyaclı kuşurla, benim avtomobilim programımızı da.
2: Benim avtomobilim programımızı, avtomobili yakışık gördüğünün doğru tanışı.
4: Benim avtomobilim.
3: Benim avtomobilim.
5: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırt.
6: Yani şu Tırık ve Tırt'ın gibi mi?
5: Şundak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işiltirken. Hem de ben işiltirdim. Bunun dike balam işiltirdi. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yenili özgermedi. Ecdat'ın evlatıkçı işiltirdiğimiz mengülük Tırık ve Tırt.
3: Bu programını Şinhua Janubi yolundaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası ve Balla İğiz Boşluk'ı İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürümşehir.

0: 2017'de Nissan NV 200 aşını bir bağla bensin sen.
1: Ha, riyat etsem kamera kısımlık mı? Bilen çıdınız mı? Sevgililer oldu. Tezahmetin yaşaması gibi gülüşek arsaz canlı doğ. Hemden bulan mı doğ?
0: Hı hı.
1: Hem de yamağına sok kaldık bir eser alışı. Hemden bulan bir şey elde kaldı. Kamera kısımlık bilen çıdınız mı? Hepiden bu şey olsun. Sınırın kırıstın paydı. Mağrı türü kilim balırı mı? Yıkılıp kapı şeydi. Kızlar ne? Nasıl bırın benden sözü? Ekip koyar.
0: Kızkarlık nakşılarını koyup vermemiz deyip. Kelin bağlılarım, nevri çakırım, emmiz kegen. Şuna olama kızkarlık bir nakş koyup yerim siz deydi. Şuna olama o salametligim hali onşal deydi. Mən aldınki günlerde salamet sık üttüm de mən. Bopdu bopdu onşalıplı kalan bolsanız kelin bağlılarınız yoklap kegen bolsa hoş bulduk. Ondan şunun da bəxtlik şunun da omdan oturu gitipsiz hazırının özde. Emmiz şu etrafınızda əgib. Çünkü ki aksuğu var. Ben ne çünkü ki aksuğu varım dedim kaplan. Hoşça.
2: Şunu oynatmayacağım. İnsan emniyet kolpa tatlı 25 bin kadar
0: makul buldu. Rahmet sizge, değil mi?

0: Dağsa Özal efendim.
1: Ya sen olurum koçuyu kıramandı. O kendim yine çok aram ammına buldu.
0: Ya hak aramalı
1: mı? Kendi de aram yapma buldum da çok aramalı mı?
0: Çok aramalı mı?
1: Bulmuşum da reliyor kızım hayli değil mi?
0: Ay rahmet demdik. Oğlum ya sapaç ne dediğin ağızdan hoş buldum. Rahmet sizge. Yılık buğday işin olmuşsun, buğday sözün yok mu deyip ma. Özal efendim ne olsun da buğday sözü keden bu. Rahmet cümü, Mahmut Can ustam. Kim labar?
2: Allah da piyarla git varsa.
0: Ha? Şemez mi? Hey. Hey. Bu şu Mahmut Can yol bir vas piyarla gel. Kaysınla kendi turup labar organ. Şunun da başı. Öpküs yok kendisiyle de açık kekit para dönmüş tapta. Aldı da ki maşına bende bir turumuz tutkan bulsa kendi karap ama aldı da bir piyadla ütü atkan buluşu mümkün. Ya ki yolumuz bir müşkile ütü atkan buluşu mümkün. Ya ki malum bir sebep buluşu mümkün de bunda uyulmam sile. He? Şopur oğan ademlerde müşünçilik bir ufkum yok mu? He? Karap bende bir signal urmanla mı yolladı ço? Uy, bek kolayım kan signal urusla kecimu bezanla mı? Üpkanla yok iş kalıp. Ama ya da onda kıldıkken sen, bunda kıldıkken sen, onda, bunda deplu birbirimizi nokuşup, bunda eğipleşip oturuşun ama fakat orunu yok. Hemimiz özümüzü başka ağan bulsak, özümüzü bilgen bulsak, ağlık boğan bulsak, şunun da yakışı kitetti. Da signal urmanla. Hem bir kısımla çoğu mamıca bunda signal uruşsun, yeni bir sebebi kıran. Aşı yolu kibilip, mağmay olduk, mağmay turu olduk Allah'a ba. Mesela kızıl çırak kip mu, mağmay turu olduk Allah'a ba. Çırak yeşil bop boğuş, hiyil bir vakit kışı, şu eslim bileme. Aymışta akrap aşı, bir çakmak tek. Şuna bokap, maydaydı Allah'a mı, bah, mışı opırladın. Çoş, şuna. Bir kısımla oldu degen 100 metre, 200 metre aralık saklap koyu. Hop, aşında mısıldap mağdı Allah'a mı, bah. Ulağa şu bəzi dışında signal urupmış, mağmağat kalkışaydı. Dep aşı, hemmisin, mışı oylap kalan bir yer bade. Sizden ait yakışık olanınızı olan piyadı yol bir atkınınızı bilmey. Andın mağı, parol mu bir uçur yollaptı? Müş vaxtanla şuna yakşı bulsun. Müş programını bir gün mü kaldırmayı devamlı anlayma. Lekin yol uçur bir emeğatime. Müş yol uçur bir vatka herkaz şopur dostlağa. Köptün köp rahmet deydu. Emme Allah rahmet eytimen. Rahmet silahge edip uçur bir vatkan barılık dostlağa. Rahmet deptu cümü. Aksu'nun neredikin cümü? Vatucu şopur ekireme şu. Aksu gitti ya. Kaplan işlenmeymen de ürümçüden başka yer baranmayısız dediniz he beni. İtlenmeysiz, kalanmayısız dediniz he kaplan he. Onda şu bana yerlerim demiş şu çıkırmayın ki ben dostlar çöpülüyü. 2019 yılındaki Karolla Tokmay Aralaş Maşını Backpackers Hazırkı Baza Bağası Kanç Bula Atrapıdı Bula deydi he. Bunu mu Tursun Can Ustam'a evet koyayım ona evet evet. Daha sonra ağızı kuşurlarını bir Dursun Canstan bağlap popta aldık yaptım o bulan alıyı teyle.
3: Şu 22 Milan'da adapta tokma yerle sırtlasa 120'den 125'den mayla kopkasa 100.000 katramda.
4: Şuma 24'den pasat çatsa 95'den 100.000 katramda. Şuma 22 linkten dönüş çatsa 70'den 75.000 katramda.
3: Şuma 17 Nisan emriye kol pop çatsa 25.000 katramda.
0: Makul buldu. Yeni bir şey yaptım o bul ketteyici mi Dursun Canstan ha?
5: Örmezse burada say yok evde. Yaşlar bağı sınavda bir maddanlık duyan Akyol restoranı aldık gerçi yolu için çıkıra var.
0: Makul buldu, rahmet sizge. Ağlanın. Şillik aram çıkışına olma mukapatın birini beysan. Muş Ali Can'ın işgılı bütün hıyali muş mukapat ile kaldı de hazır. Hem de bazı da bir gap bağlılık, neyimi bir iş kallığınızda bulsa şu işini hıyal kılıyversiniz emelge aşıdı deydiğin. Lekin miye işlemez mi o Ali Canan, hıyal kılıyor ve gününüz ile. Oy, altıncı kilin. Rahmet, rahmet. Baralayım ben de. Özge oğlunuz, özünüz hoş kılın. Dip kaplanma. Biletle hiç app olgan bir yabacı mı? Ben sizge. Şimdilik. Aşına dip durup bana nurgun yerler, neyim birip, neyim kıldığınım, neyim vardığınım, digüzü itildiğin buldunuz ha kaplan. Daha oyla baksam. Sizden sel kapkınağınızı desek yitip demem ben.
3: Şuma 19'unki 4 mayarlı çarılmalı 50.000 katrafıda.
0: Makul buldu rahmet. Ya yol yollar avan. Eti damalı ben degen kün zukam. Şununla eski çabuk kaldım şirelim.
3: Mürekiyeti tutak yolu köşü tutak bomba yolu başakı deset. Avan.
0: Hey rahmet. Ablat Hotan Taksi, ma filmlerini köygen bulsanlar, yürek verip koyuş ne, takıtıp koyuş ne, pinolarını yizip koyuş ne, unutup kalmağa istedir dostlar. Cuma rahmet. Әмзінің ұчыра қарсақ, 2005-нінкі жүнкі кәмірейдің бір сабатты. Мұшыны мұ тұрсын жаң ұстан бірі бағалап бәген болса, дейді жұмы мұна, әвәт-әвәт тұқ, ұнда қаса.
4: 2019-нінкі дұрмайарлы жарылалықты 50 мін көтірапыда.
0: 50 мін көтірапыда. Мақұл болды, рәхмәт. Таса, қынды бір еллап беген ол. Яқ, оны дәппәгіл ұмайды, дәппәмейме. Қаплан. Мәқпей мұнда, демәй, жіммітті беріп айынып кәмімді оны, әммісігі деген білән. Ешкім ой, яқшы амдан ойнап кепті демәйді кә, оны, ой, ойнап кетіпті, үнші ола ойна кетемдіған, бір кетемдіған. Дәпчі? Ойнап үйремдіған ду, дәптік мұнда кен қылдығалла бата. War One ке бір автомобіл бакен тұқ. Мұшыным әвәтіп қойсаңла, тұрсын жаң ұстамға дейді, ә? 2014-нікі кейшікке қолқот машина базабас қанш бұл әтрапыды болады дұды, әп, Руз жан. Мұна, тұрсын жаң ұстамға әвәт үйтәйлі, ә? Унзаутын алдық еулла шынында раван деген ұчырын тапшырып алдық жұмы, унзаутын алдық еулла раван кен, абликем әпендім.
2: Яхшымы, риясетіне, яхшымы,
0: яхшымы,
2: біз бүгін ғылдығманған, қайсы ел білән

0: Non, ci ho reggio, ma l'ultimo indietro. Eh?
1: Ma altro non si può mi sento più sotto non mi sento la casa degli occhi stretti.
0: Şunda ondan bana. Ablikim can yollap koyduk cuma yol bir telefon kılıp ay yeni yol dep yerin. Kayadan kanda çüşüp kanda mağdu ay bir dep yerin ama anga bulsanız. Abdunum Rayoluk muziğinin karşı tarafı pek tosulup getip durdu ya uçurunu sayfa evet tuttu rahmetsiz geldi cuma.
2: Malhan yarım dost, köz olan kumasige anarhan yarım dost.
0: Tursun Can Usta Mazırkı yolunun ahvalını sorgan kızca Kaşkaya'dan Oksu'dan Bayınbulak Naratlağ Bağalla yol kınmaydı. Narat'tan şorpuğu. Şorpuğu yol kıldık, şotuğa da. Şorpu da bizdip kaptı. Tursun Can'dan telefon numarını yollap bir yerinde bir yol konu efendim. Evet evet tukay ve işin ağız karan cuma numarını evet evet tuk. Ma hoş ya sayı etkim angallah gekipti.
3: Hay yok çünkü riyaset yoru sengül. Biz ye kaptuma yeni bir katındır ve dakikayken dostumuz. Ne çünkü numarlı taşı oldu, sütay dikenler. Dostum mümkün mü?
0: Bana kılay, kımında kılaylı. A uçuyorumuz nüçü? Vişinağız karan hazır. Radyo anlap miyavat silahı vişinağız karan. Bir anlıkçımızın numarını evet et. Aş kanda miyap kanda akıllı kanda. Tepsili de bir yerden bol diyeceğim sizge.
1: Bir yıl yakıt yap yolu söyle yakın. Roşengör. Loha Beyloğlu'nu.
0: Makul buldu rahmet.
1: Hemen Hoca Kaşık Ustam'la, Şopur Ustam'la. Ha Hoca Hüven, Nelkın Ayıp Hazır'ın ki aralıkı Kaşık Ustam'la açıp bir defa
0: Hoca Hüven, Nelkın'ın aralıkı mı? Bulcu ile Nılkı'nın aralık kançılık çıkıdı mı Bulcu'daki dostlar, taksici dostlar, anılık uçular bir de bir anlar. Cıvı yüvenden aldığı yollar ravandaydı Ali Can, Ali Can, rahmet. Ben ayrı durum kumandı, ama karkaşın tuğluk anlayıttım ben de. Likip tükep kaldı da bu

Alıversiniz. Yıllık dem ilişiniz alsanız neye bağmakçı? Canup tarafken. Şimal koramsız, canup koramsız tep. Ya başka ülkeye çıkıp gitmem sistem. Canup tarafken. Aval bir şeylerle bir toluk tüketip.

0: Hoşunda olsa kadırlık dostlar. Dostlarga mı bir kanç optimobullarını mı bir sözlep yereyli yeni optimobullarını uçurulardan. Sıyrılmış şekilde layihalangan sicil yürüyüş musabısı 650 km getirdiğin Chopin Mona L 03 optimobili. Hem bu optimobilin emeli optimobili resmi körgezmi kalındı. Yeni optimobilin sap toşluk nuskusu bilen matur pekat huk bilerle təminleydiğen aralaşma energiyallik nuskusu ba. Bu yıl içi de bazarı silindu. Chopin Mona L 03 optimobilin yanıla cemek şekildeki layihə uslubu kullanılgan optimobilin oldu terpige Şinjiyan optimobilindeki çoğun çırkı səplinib optimobilin xası kaşırılgan. Optimobilin asıl terpige AGS optimatik hava kiri salasonu səplengen. O şamal karşılıkını alalaştırgan ve toşluk kozgıtı sistemisinin ısıklık tarqıtıcı ihtiyacını tamponlaştırgan. Hareketlendirgüç küçüğe hatta bu optimobilin motor pakat tuk bilerle təminleydiğen aralaşma energiyallik nusqusu bilen sap tokluk nusqusu var. Bunun içine motor pakat tuk bilerle təminleydiğen aralaşma energiyallik nusqusuna 1-5 litrelik tabi hava sümürdüğen motor pakat tuk bilerle təminleydiğen aralaşma energiya sistemi seplengen. 1-5 litrelik tabi hava sümürdüğen motorunun en çok kuvveti 70 kW. 2 elektr motorunun en çok kuvveti 183 kW yetidu. VLTC 6'da sap tokluk sicil yürüyüş musabısı 257 km yetidiğen nusqusu. Sicil yürüyüş musabısı 241 km yetidiğen nusqusu. Sicil yürüyüş musabısı 249 km yetidiğen nusqusu var. Sap tokluk nusqusuna en çok kuvveti 183 kW yetidiğen elektr motor seplengen. Zhongchuang Xin Han şirketindeki tömür fosfat litiylik batarya grupsı maslaştırılgan. Yani sığımı 56 kWh ve sığımı 69 kWh batarya səplengen nusqusu var. Səplemesinin oxşuması qalasasən CLTC 26'daki sap toxtiki sicil yürüyüş musabısı oxşumaydıgan 8 xil nusqusu var bu optimobilinki. Şunu olan yana davamlıq dostlarınki uçurularına bir qarayla. Kimin 24-4 ayındaki Tesla Model Y keyni çak tatıdığını neç bulağı yaraydıqandı Tursuncan Ustam'a bir evet baksanla bir bağla baksa deydi cümü. Evet koyduk mən bilmem bilme Rüşengül Taşqorğan Taşqorğan kubarı dedi. Umu ba. Dilnur Hanım bir pingu işe ma optimobilini de Trenchy GS 5 gen müş optimobilini bir bağla besedeydi cuma tursun can ustam evet ve to kani Abdurrahim efendim
1: Prezidiyatı bir tut kodu bir yol kaldı bir Çin yolu Zarmay'dan mı yol yoldu bazı yol parçası kutu sıra karapmadım yoldu maçını sen köprek ama tut
0: makul buldu rahmet Karılgaşlık yolu yollar avan. Kumul tarafından çakılık vardığın Lopnur Gölü'nü kesip ötülen bir devlet taş yolu ba. Şu yolun talap mansanla bek peyiz deyip anladı. Bir xeyl sürlük peyiz deydi deyip. Bu taraf kumluk. Belki şunu daha buluşu mümkün. Siz meni pekin aşına yollanmayan omurak o siz bir xil. Şikimi 18'niki Suzuk Lingmu. Manımı bir bağlap bese deydi cümü. Maşın körgezimizden adresini bir yollap bergen bulsanla makul buldu rahmet Yusuf Cemal.

0: Beijing yolu yollara var degan uçurunu mu tapşırıp aldık. Ay cihazsız mı toluk görüp sizde filmlerini ya. Yani bugün ip kılame. Mahmutcan. Vay em. Bütün çoğun bir aşkan da ara bir bilikli çıkam da Mahmutcan. Her kıl tamakları var, her kıl elbis tamakları var, her kıl seymi felleri var, çıkadığın yapmaları var. Özgeçe, özgeçe bir tamakları var. Ben birlikte bekerek okşaydıken de ben madem yakış görüş okşumaydık hem de bizge yakış görgen, biz yakış görgen temlerini hem de bana bir tavsiye yapıp koygan iş. Ma bahalap tiket dursun can usta.
1: Ama 18. limo zaafçat 6 mil bırak olduğum dörtte 15-20 bin kadar. Şuna 20 tatına madun var yaparsa böyle 60-70 bin kadar. Şuna 20 tatına ki şimdi elde tutup 80-85 bin kadar. Şuna 22'ni ki CS4 tatı 50-55 bin kadar. Şuna 19'a Audi A4 el olsa 80-85 bin kadar.
0: Makul buldu. Rahmet dursun can usta ama kendikilerden bir bahalı versiniz. 2012 7-nji aydaky Nissan Shawka 2.4 zidondan 167 000 nimandy. Satdymy deydi bu maşyna. Awal bir bahalap sataylymy?
1: 2012 Nissan Shawka 2.4 15-den 20 000 koýa atrapyda.
0: 15-den 20 000 koýa atrapyda.

0: Bulda şehir döng meldin kazancını aldık geç. Maşallah sel köp karşı yönlüş yolu aravandayın. Ablamı tependim. Rahmet siz geç mi? Bağlap da ayağı tursun can ustam.
1: Tahminçe, köncül etmeçe, yansan bağırsa o akıda 111 mandın 156 min kavuşuk. İlk vardın kimisi bağırsa tabi. Şu aşkınınki Nisan şarkı şükürünü alıptı 15-20 min kadramda.
0: Makul buldu. Qashqadaryo shahri Yingbing dağda janub shimol yo'nalish tapdi mobillar ko'p. Azroq to'sqish badigan uchurini xo'p deb sim qo'ygan do'stimiz avatibdi. Rahmat sizga jumo. Qadrli do'stlar, endi programmamizni, ha? Mening avtomobilim programmamizni Urumchi shahri Shinhua janubi yo'liga joylashgan shaxsat egiz bo'lish ambulatoriyasi alayida talab qilgan programmamizni tirik va tirit tig'larini bozor salgan tirit xalqaro sud chek shirkati mo alayida talab qilgan. Shaxsatniki o'rni go'zal qosh teshidan Müştaşımır taraf karap mağa yolun işte. Vağızıkı uçağın de. Şehirde. Anda namı kulaktan kulak yetken pulunuzu ticaydığa Mollygır'ın aptolları da mı programımızı şunda bir tavsiye var. Yani nime deyken de bugünkü tavsiye mi şu dövültümüz işlep çıkırılgan aptomobillağa aptol almıştırganda nimeler diye katkılış gerek. Hem de bugünkü günde dövültümüz işlep çıkırılgan aptomobillağına

Motor texnikası pişip yetildi. Hareketlendirme güç küçük küçük. Meyli tabi hava sümürdüğü motor saplengi avtomobil, turbulluk besim aşırıcı motor saplengi avtomobil ya ki aralaşma energiyelik avtomobiller bulsun. Asırganda inç kalkılağı dikkat kandıla motor uzak için mukum çıdamlık buludu ama asan karşılık görülmeydi. Aldı bile aptolun ki numarını çokum zaotunun telpi boyu çıtalaş gerek. Hazır hem de devletimizde işlep çıkarılan avtomobillerin köpüncüsü de yepşikaklıkı töven boğan 0W20 Abdul tavsiye kılındı. Hem de bir kısım konu nuskalık avtomobiller, turbulluk besim aşırıcı motor saplengi avtomobillerle 5W30'luk Abdul işletilişi mümkün. Konkret kılıp etkanda avtomobil işletiş kullanması Abdul kapkıdaki körsetme ölçem kılındı. Numara doğru bulması avtomobil motorunun may serpiyatı, hareketlendirgüç gücünün ravallıkı, tesir yetkizublik ama yine motorunun uhbırışını ayırlaştırıp etip keyinki mezgildeki kaşılık hayvapını aşırıp etdi. İkinciden imkan kadar toluk birikmelik Abdul'un tanlaş gerek. Toluk birikmelik Abdul'unki yokur temperaturda turaklıkı yakşı, azizlişki karşı duruş iktidarı güçlük, tazlaş ünümü tekimi yakşı bulup Abdul duğu ve karbon yığılıp kalışını ünümlük tizgilleydi. Bulup mu şehir içi de yollar tosulup kalıp aslı süratli meniş ve yokur süratli yollarda meniş kımas geliyordu. Turbulluk maturini tekimi yakşı koğdaydı. Abdul almıştırganda Abdul süzgüç özgünü çoku mas kademde almıştırış gerek. Koğun Abdul süzgüçteki kaldık aralaşma madıla Abdul duğu yen Abdul'ni bir vasıtı bulgaydı. Şuna Abdul kuyup Abdul koyup beriş ventisi ve himleş kısturmasını tekşürüş, her kıytımlık asıraşta imkan kadar yeni kısturmanı almıştırıp Abdul sırgıp çıkış ekşinin aldığını elip himleş önümüge kapalatlı kılış gerek. Devletimizde işlep çıkarılan avtomobillerga pekat Abdul'nu toğır tallap, ölçemlik asırap, inç kalkılağı dikkat kalandıla motor uzakçı sılık, küçlük buludu, motor tinç ayılınıp maytıcaydı. Abdomobil haydigen de tekimu hatırcan boğulu buldu, tekimu işençilik, tekimu çıdamlık buludu. Sayılı şimal canop yönlüşte şavşımır bölgede avtomobiller bek köpteydi cümü. Toktumay aldığı man dep isim koyan anlık uçumuz ki. Ma 2005'ninki kemriyini bağlamayı kaldım değil mi dursun can ustam? Evet evet cümü bir kayıtı bağlayıp begen bu son zoptu ki. Dursun can ustam seti pes buldu de bu maşinanızdı mı? Buldu dursun can ustam bile alakalışına bu deksey miyim? İşlegenden programına çıkıp bir kettim ama rahmet deyim dediniz. Dapma sar bul bul. Toktumay rahmet devat deme bul. Aşındım brand özünüz evasınız mı bulmamdı? Ha Kızılgül vay rahmet rahmet. Benim avazım şuna çıraylık anlangan bu sizden. Özünüzden mi çokum şuna çıraylık.

0: тарым ниса.
1: 2024 ники Nissan Jinko 56000 километр маңды. Ахра, неч пул була дейди, маанымы. Evet, böyle Tursuncan Ustamkan'ı bir bahalı etseniz, vaktimizbuna ait az kayvat tutuma bağlantılı aptımobiller olsa, vaktini çın tutup evet işinlerini sorayımız dostlar. İyili program akırlaşkan çakta Tursuncan Ustam telefon kıp alanmay. Şuna olan kapılap Tursuncan Ustam'da yamanlap telefon kısak amma de, uçur kısak aytamı de. Dep, kapılaydıgan iş yolu da. 2018'niki Çirşen Din 60, müşünüme bir bahalı etseydi, değil mi?
2: Şunu bezen kamuri 45 bin kilometre manganlıkta eğer parkı zıplarsa 10 manı 15 manı çek. Eğer onda parkı zıplarsa 10 manı atıp oldu.
1: Şimdi alındık ya.

0: Başında alsa Tursun Can Usta bağlı.
1: Şunu 18. Diğer tuz kol fotoğraf kalsa 10.000 15 bin kadar. Şunu 24. Cinkli olup kalsa 65 bin kadar.
0: Makul buldu, rahmet sizge. Dilnur hanımınki Tursun Can Usta. Bunu kıyıp kaldım bir yerde. Çünkü GS5 yaş 2019'dan kaydı bir bağlayla. Çanlı yön tarafından şiyu yıkarıp mağandan maşallah sel köpken ama kuruluş sebeple yekteydi. Alması için makul buldu rahmet. Hey, bir adam yağız işleyen de o anıqı mıdın, mu anıqı mıdın deyip çarçıt etmeğinler. Rüşengül ne? Yağız işlemek mi aslan demez deyip bana söygü. Hakiki söygü muhabbetli bay bir balıkken değil mi şu söygü? Ama işe hem nesilmişken kosaklıkla muamil kılamışsın adette.

0: Şunu 18'inci, diğer 60 kolkot yaparsa 10.000 kredin 15.000 kredi alır. Şuna 24'inci, cinkli yaparsa 65.000 kredi alır.
1: Aa, 2019'daki trençi GS5. Tursuncan Ustam.
0: 2019'dan GS5 yaptı, 25.000'den 30.000 kredi alır.
1: 25.000'den 30.000 kredi alır diken Cuma Dilnur Hanım, ha, maşından bağası ya. Yani vakit uşay deyip kaptı, deyip Elican, şu hem de. Bir şey daha. Az kaldı 5 minut programımız ahırlaşılığında.

0: Beijing vaqti soat 13.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bak. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldım seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yolur altı bizim
3: bana. Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.
5: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bugün ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muhit asıraç hem devletinin 6 derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul talıganda Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.
6: Yollarınızda bize...

0: yandan bilirsiniz.
1: Olgaç 174 yollarımız ravon.
2: Yollarınızda biz hemra programımızı.

Cemlik Radio Anlıkçı dostlar, çiçlikanlar hayırlı olsun. Yollarınızda bize mera programımız arkalık. Bugünkü demeliş günüdeki kaybiyatanlığa hoşçakalık. Bir işleşmek istedim. Bana mikrofon aldığı geldik. Yaktırıp anlığıysa, kızgınlık bilen katınaşkaysa. Ben Riyasetçi dostumla Kunduz Aydırdı. Nasıl olucu dostlar, aram ilişkiler onlar. Könlük, ehmetlik üstün. Elbette, benim şu vaxtın özü de, eğer sırtladı yürüvatkan bu sanla, yol uçurlarından təminləb mansanla ihtiyacı dostlarımız paylansın. Şincan 1074, sizler üçün mülazimette. Programımızda yol uçurlarından anlayılı, katlaşıqay soruyduğun sual, məsləhətlə bu sorsanla buludu. Ondan başqa, bugün hem de aram ilişkinlik, sıraylıq naxşı küylürümüzdə köpürək bozurunlağa, aramalağa sunumuz. Şu məzmanlığa daxil boğaysa, mərhəmət.

0: yürüyotgan yolunuzni bahirlab sizga. Oyada mabod dedi Alijonni qarshi olamiz, Iqbolada qarshi olamiz, Mehr Bulqi qarshi olamiz. Abdurahmon Somkchi akamiz Qunzayevga yaxshi tutdingizmi? Deb rahmat. Undan boshqa yana Anyuli qo'shliniyada Ravon. Xush kelibsiz qarshi olamiz. Nemish qidir uxmayman. Sizning ovozingizni anglasam qirindishimning ovozini anglaganda xush bo'lmadim. Hammamiz qan qirindishlar. Kango balang rahmat. Undan boshqa men Qashqadan Saridin degan xatmi ma xat azar xato yozilib qapti. 78 yoshlik bo'vay Muxtar Baxtidan sizlarga o'tliq salom deb. Sizni qizg'in qarshi olamiz. Salomat turing. Ha, Kalyukan, uni kun Erkin apanimni o'chiray.
1: Men 144 Qunduzay tubi radio bo'lsa, Chempanjon yo'llari qo'shiladir ona.
0: Bildim. Olimjon nima deydigansiz? Dadin to'kidiganlar yo'qmi? Anglab baqsak bo'ldi deb. Xush xabar bo'lsa anglaylik, dad anglamaylik, dad anglamaylik. Qanda yo'llaringa qarab shamolni purab yugich bosch oldigadi. Olimjon qiziysiz. Bo'ldi, yana uchirladin. Matli. Qashqa yingsan ay kelib oldim, yo'llar ravon. Amni Qashqa ketguch anglab mangma qosaqlar ichib ketdi, lekin hargiz tamoqni gapini qipsam anglar deydi. Adiljon yo'q bo'lgan tamoqni gapini qilmaymiz. Mehmet. Pishan.
2: 5174. Mao ürün çoğazdan.
0: Uçurmazdan daha mı yok?
1: Erken ben bu yüzde tuttuk. Kırmızay kubi radyo olsası ama Kentan can yolları koş dinledir bana.
0: Bala rahmet. Bay Nayyası azatlık yolları şunda ravan. Tosuluş yok. Avan bek sık deydi. Adi yep de bizim koygan dostumuz. Ha? Onundan başka ağırıp kalıdığım bozsam, bayi mahinimnin avazını onsam sokayıp kalamı deyin. Şipalık dur dedip. Kündü ettiğin şükeş kalıp şükettimden radyodan avazlarımızda anlap kapit otam siz zehir bulbul ya. Ha? Barlık ağırlık uçula, bir aile kişilerdek bop kettik. Gerçi körüş bakmasak mı lakin qeyrindaştak. Şahsen ben şundak oylayma, şundak mihirlik, mihir muhabbetlik, isil adamla, badayma. Vay xinimning tarbiyalagan ballari. Qana u balla sahar bulbuli. Onundan boshqa yana uchurlardan ittifoq yo'llari har holda bo'ladi, Ravon degan uchun topshirib oldik. Ham bugun yakshan bir aram bilish bo'lgan ki balkim nurg'un yo'llarda Ravon bo'lish mumkin. Ustiga nachaqni berem shu Davan Peylu taraflan, Davandan Lu taraflarda qurilish qilayotgan sabablik to'silyapti, tushunami? Mish bir necha kun bo'ldi, yo'llar xil o'ngshilib, ichilib degandek, mish yo'llar asli kelyapti, Ravon demakchi, bek to'silish yo'q. Amingulda qarshi olamiz, men anglayapman, ayqinim, men bor, men unutib qolmang deb. Baxtiyor qarshi olamiz. Yaxshimisizmi? Bizmi ovozingizni anglayapmiz. Baxtiyor balamdan salom deb. Baxtiyor ta'tillarni yaxshi o'tkazayotganda ko'ngillik o'tkazsin. Biz ta'til bo'lsa, Baxtiyor uchirmay qoladi. Chombay turganda yo'llar shunda ravon deydi, go'zal hayotning uchiri. Rahmat. Onundan boshqa, hozir to'zchang tarafma o'tkazcha. Yo'llar ravon, pek to'silish yo'q, tanliq to'nglar ravon degan uchun topshirib oldik. Onundan boshqa mening radio anglamaydigan kunim yo'q, ish qilib, mish ba'zi vaqtlarda uchir beramayman, lekin men radioning oldida ba, meni unutib qolmanglar. Unutib qilish bo'lmaydi. Atigan soat 4 dan o'rnim, 4 o'rnim turib ketguncha 5 dan boshlab radio anglasam, uy ishlarini qilg'ash mana, boya lag'manga tayyorlik qildim. Samsaq adalavatqash anglavatman. Jiddiy naqsh qo'yib adamni ajab ish tikiltdingiz. Yeng ishim bu ko'yda bizim qo'ygan do'stimiz. Xotandan mana ishlagach vatu jaydigach anglavatman. Kayfiyatim 100-180 deydi. Udas do'stlar, yo'llar ravon ekan, an to'zilish yo'q ekan. Shunami? Mana Saviy kepti, Saviy qarshi olmiz. Juviyan taraflar yo'llar ravon deydi Saviy. Ha, muhabbat pishvas qini. Dedi muhabbet peşvaları bugün aram ilişte. Onun başka. Kani mağu. Ay filan. Az kaldı. Payda buludu. Cuma payda buludu. Hemse dostlarının aramığı biz nakışladın takdim etimiz. Kaç nakışladın anlayışla kaldırıp koysanlar buludu. Çünkü hem de hazır pek tosuz yolla tosuluş yok ki. Payzi nakışladın koyunlar. Şu silah yakış gördüğün nakışla payzi nakış buldu. Mesmo.
2: Anlamadım ya.

0: Тянь-Шань районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үй ласы этилишке башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй ласы бар. Гүллүк совгат кылынды. Совгат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ишкин докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.
1: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoŋbazar yenirge Tianshan restisi'de 514 yürü şaşametlik turalgının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklıq temperatorluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənsirlik çinikş üyde terligide çinikseniz. Siyapet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin aşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklıq öyne 4 yataklıq kılıp işildeneysiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çoŋbazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldın setiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchang kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablaq sinini bərpa kılıngan ali derecelik bağbaranlıq mahal Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğa Tianshan 1. numarlıq turalğısirke otur hal egiz qabat binalarda əm ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba Derizinizde asınızla Tianshan bağ orman mənzirsini köreleksiz əm adam intildiğan esil oltırak rayondan öy setiliş köngünüzdik rekiştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991 556-499 Şincan Göğal Öycay Çekşirketinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Jolin Khunurga bir yardım kerek qaldı. Simiba ustamla bir yardım qılğan bolsaŋlar dep. Jolin Khunur, siz qaysı yolda bolup qaldınız? Mau Şinişin. Ma ornuz qaytadan ha? Oylunun içide, qatnaş işleri bir tərəf qılış ornunun içide. Şinişin mahat oqıyamıdı qa ma imla xatalığı bolup qaptı. Jodin tərəflə yollaşında ravandaydı sayfanın uçuri. Onundan başqa rəhmət Akbar Qahırmanın naqşlarının orındap bəginiz gədəydi. Boldu. Avazı quşurladın Əsqar.
1: Bir gün geçip şoförden sayaksın mı? Reset ben yoksa mı? Merhaba köresi ütüp kancı karat mağa yürümüş. Aşı merhaba köresi ütüp la. Tost işte başladı bu yolla. Mangalı bu maydı bu.
0: Meygü yukua. Meygü yukua. Katnasınız buldu sel turup. Rahmet etkin ba programımızda. Başka rezaletimiz çıkıdı. Bir inkas edim. Ağo Şarkı Kaşkar yolu Balun Zavut Aylıkla Qorosu'nun yendiki ma yeşillik bəlbaqı kalayımkan abdomobil toxtu biliş. Kündü künge eğrilişi atıdı. Mümkün bos münasetlik orullağa bir etküzüp koyan bosanla bir münasetlik tədbirlerini kollansı bop dikedip. Rəsimlik yakı videoluk

0: Fayzobod güzel g'arbiy yo'llari ravon degan uchurni Zulish Oshimir abadibdi. Xolin ko'rikning usti shunday ravon deydi. Bayamqi naqshini shunchalik payz etibdi. Tilki tog'lari degan naqshini shunchalik uzrlandi. Deb qayiqda Yusanjon. Rahmat. Qani ovozli uchurladin? Qaplanning uchuri ekan.
1: Ekiyakım zaman şehrişmemiş aydırım karakanga yönüştü. Ma aydırımı az dağa yiyelim, yemiş kumağın mağallakını yedirmedim. Rakama yok, sen sana sızın bir işin doktorası. İşin olsun doktorasamayız. Al bir kere alalım.
0: Buldum, rahmet. Çiçan kağıtsu taraf neymiş oğandı, altıdın bir uçur besanla da Ali Can'ı şu yoldan uçur sorabdı. Hani şu taraf kudosu uçur bir yürütünle, tal barağının astıda gözünü yumup anlaydıgan nakşını. Qoymaydiz, shoqroq oltin pasha xallani qo'yib bersangiz bo'lmamdi, dedi qarg'ay qiz. Bo'ldi, o'naqshim o'rindasak bo'ldi. Adilda sani oldida mashallah sal pal ko'p, dedi. Unikin g'albiyat yo'lim shunda ravon degan uchurni topshirib oldik. Rahmat. Amdi do'stlarning kim shu tixtiga bir nimalar bor. Do'stlarimizga yetkazadigan uchurlarimiz bor. Shu uchurlarni birga yetkazaylik, do'stlarimiz anglash paylanğaş mansanlar buludu. Aldı bilen avaray münasetik uçurba şu uçurunu biri yetküzeyle. Avaray uçurdun dostlarımız önümlük paylansanlar buludu. Sekizinci ayının ikinci günü keçidin üçüncü günü gündüz gece. Şimali Şincan'ın garibi ve şimali, Xotan vilayetinin cenubi, Aksu vilayeti Katarlıq caylarının tağlıq qıray yollardaki kısmen caylarda azıraq yamğur, dıniz yüzüdün yuqarı egizlikteki tağlıq qıray yollarda qar, kısmen caylarda otırhal ya ki qattıq yamğur yağdıkın. Şimali Şincan'ın şimali Sanji Oblastı'nın şarkı Kumul şehirde 5 bal etrafı da garibi şimal ötkünce şamali. Şamal eğizlerde 8-9 bal ötkünce boran çıkıdıkın. Cenubi Şincan uymalıqının otura ve şarkıda 5 bal etrafı da qiypa şarkı şamali çıkıp kısmen caylarda kumburallıq ya ki çan tuzallıq avarayı körüldükün. İli Derya Vadısı'nın garibi Bortala Oblastı'nın şarkı Tarbağatay vilayeti, Altay vilayeti, Qarmay şehri, Şeyhanzı şehri, Ürümçi şehrinin şimali, Sanji oblasti, Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincan qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda 35 selisiya gradustan aşıdığan yuqur temperaturluq avaray görüldükən. Yuqarqı qısmən rayonlarda yuqur temperatura 40 selisiya gradustan, Turpan şehrinin qısmən caylarda 45 selisiya gradustan aşıdıkən. Şincanın başqa caylarda hava uçuq, bəzdi bulutuq bulub, şəmal küçü ancı zor bulmaydıkən. Sekizinci ayının birinci günün başlayıp Şincan'da yeni bir növetlik pevkulada yukarı temperaturluk avarayı görüldü. Şincan Meteorologiya Stansı'nın haberi asaslanğanda 8. ayının 1. günüden 7. günü gece, 10. günüden 13. günü gece Şincan'daki tüzlanıklarının köp kısım caylarında 37 selisiya gradustan aşıdığan yukarı temperaturluk avarayı görüldü. Turpan şehri, Kumul şehri, Bayınğulun Moğol Abdunum Oblastı'nın cenubi Katarlıq caylarının kısmen rayonlarında yukarı temperatura 45 selisiya gradustan, Turpan şehrinin kısmen caylarında 50 selisiya gradustan aşıdıkın. Ürümçi şehirde en küçük yukur temperatura 8. ayının 3. 4. 11. 12. günleri görüldükken. Şehir rayonunda yukur temperatura 38 selisiya gradustan 40 selisiya gradusqıca. Şehrinin şimalıda 40 selisiya gradustan 42 selisiya gradusqıcı boludukken. Alaqadar tarmaqlağa nuqtuluq müşu darya vadileri, kelkün cilgileri, su ambarları ve sayahat katnaş liniyalarını çarlap tekşürüş, xatardın tügütüş ve ciddi ekvalgı taqabultu turuş dayarlıqını küçe itişine eskertimiz. Yukur temperaturluq avarayı aldığımızda müşu bir neç gün uda doğamışıdık. Dostlarımız sıq ötüp qamsın, onun ikin müşu cihetin yaş tedbirlerini işleşenlerin tavsiye kılımız. Onun ikin abdumobula edeş cihetim o. Alayda dikkat kılışı tekişik noktalar var. Abdumobulun çiğe, mesela müşu gazlıq işçimlik, çakmaq, aynak, ettir digenek nesi gerekli boğamız. İli bitinla, onun ikin pek uzun müşu küşlük abdaptı abdumobulun.

0: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchen kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpaqılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl. Versal sarayının mənzirsidin örnək ilinğan. Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke otdırhal egiz qabət binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə. Derizinizde açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz. Əmmi adam intildiğan esil oldraq rayondan öy setüleş köngününüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şinjan Göğal Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setüleş cemiyetinin şerifi. Bir geriş yer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğ Bazar yenilgi Tianshan restisi de 514 yürüş yaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çiniksiniz. Siyafet salı da dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyünü 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çoğ Bazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-0-16
1: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun Bebas'ta anlatılı batkan Yollarınızdı biz Emrah programımızı.

Ürümçidiki, Ürümçidiki 6600 yıl Amevi avtobus liniyasında ahırkı növbetçi avtobusunun yolu çıkış vakti uzartıldı. Ürümçi yeni Hualin bazırdaki ticaretçiler inkaz kılgan 6600 yıl Amevi avtobus liniyasında ahırkı növbetçi avtobusunun yolu çıkış vakti bir kadar baldır buluş. İştin çöp, kayta sapırda avtobusku olduruş kolaysız buluş meselesiyle karata Ürümçi şerlik Amevi katnaş kuruhi ticaret 3. bölümü liniya boydaki yolucular ekimini tekşürüp tetkik ve tahlil kılış arkalık ticaretine alalaştırış tedbirlerini emilleştirip 6600 yıl Amevi avtobus liniyası da ahırkı növbetçi avtobusunun kuzguluş vaktini saat 21'den 20 minut ötkenden şu saat 21.30'a ahırkı növbet 21.30'a tanışıp ticaretçilerinin keştiki seperge çıkış ihtiyacını önümlü kandırdı.

0: Hani tasadın kege avazlı kuşurlan bir yetküzü değil ha? Kaplan.
1: Hamzay maş, kapının orada yanımış aygırım parakçıklarına mayalı amaralım gene.
0: Bolu rahmet. Abdurim efendim.
2: Bugün ziyaret edip gerçekten potansiyel yaşınız. Yakımıza yaşınız.
0: Yaşınız. Yolun
2: peynir şansı dolu olsun. Orduyum hevri. Her azar gibi. Her bayramın önüyümüzün vazif paket olsun. Karapmalı yolları var.
0: Bolu rahmet. Nakşilerin uğrunda peygamberinizde rahmet degendek şimdi tekellüpla rahmetle yığıp gidip de yaş görgen bozsanla. Radyo mümkün de hemra sizlerin programı anlamağı pek hemra pek yaktırıp anlayma şuncak zirikmeyme ettiğini keşkeç anlayma de be rahmet anlığıcımız. Bugünkü program şunda yakşı oldu nakşiler birbirinin isildi. Hiyalsız yıkıp da. Şimdi adi gazxanada ücret yok. Şunda bizim yaxşıken gazdan kaçlaydı kaldı kilanla deydi. Seyfa Rahmet. Abdullah Hotan.
3: Kunduz'a kimken yerden bu muhtaç eden bağlıken bayımız bayımız he? Nimi yerden kıldıken mi?
0: Ay o gep kim bir saat buldu. Bir saatini aldı ki gep de. Hem bu anlık uçumuz cim mi de yokap gitti gerkı mı de. Bugün seherden tatıp telefon degenini kızdı vettim. Açamay, birini asam.

0: Hani erken hep annem namaz okuyor bakken.
1: Ben uçuyor, böylece tutuyor. Ösmü kesinlikler doktorlar tutun. Yol yürüyekse, maziyekim de kadarki. İçin yolu ara bana.
0: Oldu, rahmet. Hem de hazır davan beyli o Dundalyan garibi kutsudun. İşte bak öyle. Mavu. Janubdan shimol, shimoldan janub liniyasiga qo'sh liniyada to'siluvchi paket do'stlar. Undan boshqa Dundalyan g'arbiy ko'chasi bu taraflar to'siluvchi pa. Undan keyin davlat yo'li mavu 7-chi liniyasi. Mavu yuqori sur'atli yo'l. 5-chi liniya yuqori sur'atli yo'l. Bu yo'lning hozir qaysi yo'piligi to'siluvchi paket do'stlar, ya'ni janub Şimaldın Canıp liniyesi tosuluş bakken. Guanghui körüktün mavu Hongsang Mangal liniyede tosuluş körülüydüp de dostlar. Yollarınla ravan bir hatarı bozun. Kan Abdurim efendim ne uçurayım?
2: Привет, gençlerden modüde yol sayılayım. Garibi azar dedi. Vandes kısırağının aydın karapmalı yolları
0: var. Oldu rahmet. Dostlar, dostlar hoş değilim. Yaktırıp anılgan kızgılık bılık atınışkan. Hemen dostlarımızın köptün köp rahmet yollarınla ravan bozun. Riyasetçi dostlarla kunduz aydırdı. Hayır hoş.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun Kanunsuz Gemra programısını alışınlan karşılamız. Ben Riyasetçi Dilraba Anıver. Kanunsuz Gemra programısı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarafı abdisi Sılıkşetin damas kademde anlatıldı. Programımızın Sılıkşetin abdisinin alışınlan karşılamız. Qadirli do'stlar, bugungi qonunsiz gamra programmamizga tuvandiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Do'stlar, ara og'zaki pul qarz olganda qarz hujjati to'xtam imzolamagan bo'lsa, pulni yana qaytirib kelgani bo'lamdi. Tunishlar jiddiy qarz olib, munosabati yaxshi bo'lgachqa qarz hujjati yozmay, ishdan keyin qarzdan tenib olsa qandoq bir taraf qilish kerak? Programmamizda avval bu haqda so'zlab beramiz. Muhabbatlashgan mazgilda ko'p qatim pul yetkab berilgan, ayrilib ketgandan keyin bir taraf buni qarz pul deb qarsa, yana bir taraf o'z ixtiyorlik bilan hadiya qilgan pul deb qargan. Undaqda ochiq mashhurlar bir oila kishilari orasida pul yetkisa, ayrilib ketgandan keyin qarz pul bo'yicha qaytirishni talab qilsa bo'lamdi. Programmamizning davomida bu haqda to'xtalamiz. Pul qarz olganda qarshi taraf o'simni bevosita tutib qilib Qolqa tekken somma qarz hujjatidagi sommadan az bo'lgan. Undaqda boshda elib olingan o'sim degan nima? 10000 yuandan boshda elib olingan o'simni tutib olib, 9000 yuanni bersa qonunlikmi? Programmamizning oxirida bu vaqtki mazmunni anglaysizlar. Qaynamsiz do'stlar, endi deyqib tinglab programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsam.

0: cevap verip, yol yürüyüş jarayanında yoluqqan qiyinçiliklaringizga yardam berelikidek hemrayınız bolsun.
1: Radio chastotangizni 107.4 ga to'g'rilanda, chehrangizni tabassumga to'ldirib, bizga hamra bo'ling.
0: Biz siz uchun har joyda, har vaqt eng yaxshisi bo'lishga tirishimiz.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ningizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bersang, shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodi siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, Şeci 1074 ni kirgizip koşuvasınız, biz siz üçün tayarlıgan katnaş mulazimat uçurları. Kızıkarlık sın görünüşler katarlık rengdar mezmulladın hangıcı uzarın alaysız. Köngül koyup tayarlanan bu mezmulla sizgi şaptık bakşi etişbilen birge, sizni yine türlük bilim savatlağı ilgi kıldı.
3: 107.4 katnaş sanat radyosunun doyun süpsi, sizden doyundaki sırdaş dostunuz bu kağısı.
0: İsiniz de bolsun, izdaş numarı XG 1074.
4: Şeci 1074
0: da?

hayatlık yolu da talay uçuruşlar buludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğişlik anlıkıga. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellik ige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellik ige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamelesi uçurganlıkımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjar Radyo Televiziya Stansi 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun kanunsuz gemra programısı bu için anlatış verdik. Yaxtırıp anlayınlarına köp rahmet programı riyas etsi, Dilraba Anıver.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünün. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkenlik ige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamelesi kuçurganlıkımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı büldüreyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp igisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

Lift tuyuqsız toxtab qalğanda ergiz oduqman. Lift işkini zorlap aşman. Qalayım qan sekirmem. Bu vaqtta qutuluş üçün qanç tirkessiniz şunç xatarlik. Toğır məşğulat 3 qadamni öz içig alıdı. Birinci, bisiş. Barlı qabatın künüpkilerini bisi bitiş. Bu vaqtta ciddi tormuzlaş inkas qozguldu. İkinci, yülüniş. Lift timiga yülünüp, iki putni sel kerip, tizni igip, kol bilen tam yüzünü tutuviliş. Üçüncü, telefon uruş. Lift içigi çaplangan məxsus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş xadimleri şu oranını en tez bir kitalaydı. Teniş halette kutkuzuşunu saklaş, en yakşı bulgan özünü kutkuzuş soludur.

bir tonna qağaz yasaş üçün oyya tutup dərək kesinidir. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqda. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıq koyup yerlidir. Her günü közümüzde içip, ornumuzdun turğandı tatıp, kəşti çırağını öçürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmək zor miqdardaki bulğınışını payda qılıdı. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs qılıdı ki, tamaqını aval yerimçini üsüp yap, kol kağızını ixtisatçallıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bomuğanda çırağını öçürüp, turmuşunu kızgın söydüğen ticəşlik kişilerden bolaylı.

0: bu programını tırt sodu çek şirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırıt. Tırık ve Tırıt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.

دریا ساحلی سو آمبری تبی شکل نب قاگان کل قطرلخلا قارمکا تیپ دنیشته کورنگنی بلن سو استگا یوشورن اقن چونکر ازگال پتک چرمش بقالگان سو اتلری یوشورنگان بولیش ممکن. بو یرلا سو ازش کلچکمس بلکه آیاتک خرس ابکیلگان خطرلیک رایون. دالدا تبی شکل نب قاگان کللگی چشمسلیک خطرلیک ساحللادا سو کشمسلیک Çağımı yetmeydiğe işlerde kahramallık görsetmesi gerek digerlerini özünüz ve balınızın kallısını sandırın. Navada birerisinin suğu çüp getgeligini köysünüz, herkizmi kızıkkallık bilen suğu sekremen. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap biriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçünciden 110 ya ki 120'ye telefon kılıp ehvalını məlum kılış. Dördünciden yakın etraftaki çoğunluğunu yardımcı çakırışlar.

Yine Armanım diyen anlıqçımız, Dabaza maşinine toktutuş kiriş eğizi, şarkı aylanma Dabaza'a çüşüş eğizi, bək tosılıp getdi, 20 minut boldi. Jojinga deb qoysanglar ju degan uchurni qoldiribdi. Buldu, buldu, buldu. Mush uchurni biz yetkizaylik.

0: Hürmet şu burada da yok evre. Şu için burada maşınlık tersi bitirdik ettik mi? Konu kualan şey güçlük yollarsa tepkenliğe kurtuluş yok. Yolun maşınlık tersi ki.
1: Rahmet uşurunu tapşırıp aldık Ahacan efendim. Hürmetli radyo anlıqıcılan, Şincan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Qatnası Nəd Radyosu'nun Gülğunçıla programı boyunca anlatış bardoq, yaxdırıb anlıqının ağır rəhmət. Riyasetçi Zümrət Mütəllib, xeyri xoş dostlar.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmayın. Onunda ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyası programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıklarınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya İstansısı Katnaş Sənət Radyosu'nun Katnaş liniyası programımızı.
2: Katnaş liniyası.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.

Hürmetlik radio alıkçı dostlar, çüştünki ilikanla hayırlık bulsun. Yol katnaş bir hatarlıki, her bir yol yürügücünün orta koğduşuğa muhtaç. Kaidini əsti çin saklap, əməli hareket kaylandırgandılam. Hadislerinin yüz berişidin saklanıp, tünic aman yol yürüyüş muhitini ortak bir bağı gılıp buludum. Dostlar, katnaş liniyas programımızı başlayıp aldık, yaxtırıp anlayısla. Mən riyasetçi dostumla, Kunduz Aydurdi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlani illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silage hemrah.

Şundaq her vaqt sizlarga amra, sapiringlarga amra bo'lib atgan qatnash liniyasi programımızı başlab aldık. Undan so'ng o'quvchilar, yo'l uchurlari ta'minlasanglar qizg'in qarshi olamiz. Shinjang 1074 sizlar uchun mulozimatda. Qani do'stlardan kelgan uchurlarni yetkizsak. Mao Hongguangshan taraf yo'llar shunda ravon degan uchurni sayfa avatibdi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Mao Chen Tangjang yo'llari Ravan dedi Abdu'nun uçuru. Rahmet. Abdurrahman son kucakımız karşı alımız. Onun başka kaplan. Kanak yol uçuruları bəlisiniz buludu karşı alımız. İştibak yolları da maşilla anda ve köpəməs edu. Ayo sensi dedi. Cucan yolunun şərq uzartılığan bölüge yeni yenən yolu qayrıldığan on tərəbdə odulmağılığan bəlge. Onğu burulduğan bəlge ba. Yaşla baxçısının kışıdaki çoğun kızıl çıraqda mən odulmağımayan dəb turğanda arqamdaki şopur meni tildi. Mən bu sızıqını, bəlgini göstüb, tanıtılab qoydum mənə doğru muqatamıdır. Tılığınız doğru olmabdır. Dikin həm de, o yolda siz udulmağdığan, sizin bu doğru turğallıqınızı bildirib qoyğan bosunuz boludu. Dikin həm şu tılısınım işine köğünsüz olup qaldığan gibi de. Xuanxılı Cumhuriyet Oturğansının aldı da, maşıla bir az köp deydi. Abudu, rəhmət.

Danlıqtonda maşınlar bek köp emez. Lekin herhalde bulu da yürüyüş. Onda bek tosulup gitmedi deydi. Dalayan Beylu yenilam tosuluşu aldı dike. Tungdalyan garibu kodisi işte bak gülü liniyesi de. Şimaldın canop liniyesi de tosuluş bak ya. Şöymogo Dungchuan yoludun Vinchuan Şilu canop şimal liniyesi de tosuluş. Xeyl obdan bak ya dostlar. Bu emdi mağı Şöymogo bakçının ki aldı dike. Yollağım tutuşkan buluşu mümkün. Onun başka Minhuajidin Mao Hepinanlu Janubdan Shimal liniyasida to'silish baka. Guanghui ko'rikdan Mao Hongsan qarab manganday o'xshashli mashinchiq do'stlar yurish bek asta. Davan Beyludum to'silish ba, ya'ni Ishtibaq yo'lida Mao Dongdalian g'arbi ko'si Janub Shimal liniyasida mashinalar bir oz ko'p. Onun başka Turpa Urumchi qursuratlik tash yo'ldan Mao Shoymogo g'arbdan sharqga mashinalar bir oz ko'p ke. Mao Байхуандан яни Мао Салимуху шарықтың ғарып дүниесіге тосылу шығыл оплан иғырке. Достлар, үлімдік байдылансаң.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Qatnaş liniyasi programımız davomlashtiramiz. Naqshlardan anladık dostlar. Bu programını egiz boylukka sağlamlıkka köngül bölüdüğallarının yaxşı talışı bolğan Şinhua Janubiy yoludaki şahsat egiz boylukka ambulatoriyası alayda talep kıldı. Bu oran köpten köp rahmet. Ondaq bolsa kelgen uçurlardan yeni davamlıq yetkizimiz. Şaoşi mırının aldı, şu Şidaçio yönünüçte maşalla bək köp deydu. Onu dikin ғarbi çoğun körükünün üstü hazır çıravanken Abudu apendim rahmet. Bir parça resim tapşırıp aldık. Hem degen çıraylıq mənzirə rahmet. Abdükerem efendim, bəkirliğin ağızı köp rahmet. Onun başqa çün temu, yaxtırıp anlatsız sinema qarşalımız. Qashqar şəhər işçidin, Qashqar şəhər işçidin umaq bir müşük ba, haqsız bermə, beqibil işini xalaydı qalan mümlə alaqılışınla deydu. Qashqar şəhər işçidin kənəv, beqibil işini xalaydı qalan mağın lazım desanla telefonun bir nəvət birəli. Ravan taksi uçurunuz tapışırıp aldı, qine yol uçurularınız təmirlən. Xalıq yüleyma, xalıq kinoxansının aldı. Yollar ravan deydu, qanqo balan, rəhmət. Qashqar işkinci doktor xanının aldı, yollar ravan kə, rəhmət. Şimal aydanma yüle, yollar ravan kə, köptün köp, rəhmət. Onda olsa, anlıqcı dostlarımızğa, yetkizdirgan məzmunlarımız var. Şu məzmunlardan anlıqaç dostlarımız paydalansanlar da böyleyimizə, qeyni mərhəmət.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Radio anıqçı dostlar, katnaş liniyesi programımız davamlıydı. Bu programımızni yani eğriz boşluğu sağlamlıqı köngül bölüdü qalanın yaxşı talışı boğan Şinhua Canubi yoludaki şahsat eğriz boşluğu ambulatoriyesi alayda tələb qıldı. Bu oranğa köptün köp rahmet etiniz. Qana anıqçıların kəygən yol uçurladın yet güzəli ya. Bulaq peşi koçuları altın bulaq tərəbdə maşılla bək köptəydü. Maşu Tianshan Südaudun kit barımız yolla şunda ravan. Uzun ketken ma tonulun işi de ketip barımız dep. Radyo şuna yakış tatu atamını tonulun işi de. Sayatlarına köngülük bolsun. Yayken Çinbağ açaldın. Hoçı zenge kekice maşıla bir az köp deydi bu adam taksi. Rahmet. Ondan olsa anlıkçılığa katnaş dilo misallardan sözler bireyle. Süratni oshirib haydab, qarg'uchisi yo'q kichik balani soqib atganda, hodisa sodir qilguchi, vasiylik qilguchi javobgarlikni tang ustiga oladi. Haydashda bexastalik qilish, vasiylik yetarsiz bo'lish sababidan jon ekiz bilan say ekiz Durbiljin nohiyali xalq sud mahkamasining murassa ishxonasida uchrashdi. Shikaylan bir qatimliq motorli qatnash vositasi bilan kichik balani soqib

0: Türkiye'ye gelmiş olan Yetkisek Abdurrahim efendim.
1: Yoldasın da araban kutuzay. Yaşan Albert konuluyor buraya.
0: Buldu rahmet. Ha, onun dikin sen çıkan göç pazarını aldım şundan yollar avandaydı.

0: Dostla, texnolada bulup atqany qatnash liniyasi programmasi. Bu programmamizni Eğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bölüdüğalarının yaxşı talaşı boğan Çinhua Canıbı yoludaki şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyası alayda talap kıldı. Bu oranğa köpten köp rahmat etimiz. Kınkaya uçurladın yetküsek, Adıl Dasa'nın aldıda lıq maşını ba, tosuluş ba, deydu. Bulu, Muhtar Bakhti.
1: Ayılların okumunu bahsir yetkin olmaydı. Eskisi ne kıllar ezer? Rahmet valla.
0: Rahmet, rahmet. Muhtar dağımız 78 yaş kırgen. Dağımız rahmet. Kani, kaplanın uçuray.
2: Anca yaşına ama devamlı kılha. Rama yeni koyuşlarsın.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bak. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar altımızı bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: Kegan uçuradın yetkizeyler şerq aylanmadan kilip çoğun bazağı çüdüğün yer tosulup getdi deydu Seyfa'nın uçuru Gülkamer Ayxınım işleydiğiniz, yaxşı işleydiğiniz, cininiz çınlı qıraz, likin sali iş getdi. Çarçap kaldığınız sali iş getdi, cık işlep etdiğinizdir. Buna emesko Gülkamer. Canlılık titik şuna obdan bilen tümamdok. Andas uçuradın paylandı aşkını Gülkamer uçuru bir yerin, kaplan.
1: Kanzayma davamlı kalkarım ama toplam dünyanın şu işlem tarafından kaymış arabakine.
0: Onun için?
1: Mantasına kanzayma davamlı kalkarım ama toplam dünyanın şu işlem tarafından kaymış arabakine.

0: Anlamadığınızla yollarınızda biz hamra programımızı.
1: Şunak dostlar, yollarınızda biz hamra programımız devam ediyor. Bu programımızın dostlar. Şincan'daki müşü isil temli izleş pahaliyetimizde Ahmerbayt un, yağ, gürüş, açık suların bazağı sağan Ahmerbayt zavuti. Onun dikin bana müşü maksatlarını şildirdiğen mehmalları üzülmeydiğen tamakları iğzınızı dediğen mehmallarım aşkansı. Alayda avaz koşkana bu oran köpdün köp rahmet ettimiz. Dostlar'dan kegen uçurlarını yetküzsek, hani Adil Taksi.
2: Bayda yakışma, mümkün teyzin kastımay. Ayşe ne yapıp bakan mansa suratak ve kumuzurdun cegi çürüyüp. Mala vakti malahtanın bana size bunu taksiyle otlağa yapar taksiyle da. İster kumuzurdun cegi dolap ekili bana size
1: Bugün bir gün işləp getdiniz. Dəyikən tükümə gəlmişəm də. Bu işləşdən dəyikən

0: Anaza uçurladın yetküzeyli ya. Meninki şopurdan ötmedi yok mu? Doğru hem de bu kıl ekvalda bir tarafından gibini anlamayımız. İşkili tarafınki ekvalını sorayımız. Nemde geldikini sorayımız. Aşu cengkonda. İşkili tarafınki çıkıda emez mi? Anamını sayat kıldırdı mede de be ablikim Beycan yakışıksız. Şişen körük üstü yolla şunun da azada daydı yetiyen degen dostumuz. Kaşkar taksi kanı uçurup yerin ha. Kaşkar taksi deyip üzgardınız ha. Ma bu Tursun Can Ustam'ın numarını evetken dostlar. Aman layık rahmet Kayser Can, Kulonlu be, Abdu. Aman layık rahmet cümü. Numaralarınla tapşırıp aldık. Bayanma şu sorgan akımı sizge evet ettik numarını ya. Onun başka hani Turgun Ustam'ın avazlık süre.
1: Ha, kendisine kadar yaşıma, Aksu Baynaş'ın onu sürübezsem, Aksu Baynaş'ın kandiyatörleri pozisyonu sıra var. Hemenin maçtan turnuva günü...
0: Maçlap yolu çıktı, mübarek bozsun, maçınağız oluşuluptu. Onun dünkü Ali Can deydu, muşu Şangyun'dun kutusu için ama muşu tosuluşka bir kişilik tökbemini koşup durubadı mən, deydu. Onun dünkü Mehmet Oğuz'un azası de Toru Taksi Abdükerem karşılığımız. Yeni uçurladığın Şişen Körük şunda ravan deydu. Rahmet. Şişen Körük'ün üstü mü şunda azade, şunda ravan deydu. Rahmet. Yitken isimli dostumuz da. Sıdık Can deydu. Kaşkay Kızıl Dövü yolu da maşalı. Bekçik, dikkat kıpmayınla deydu. Roz Can.
2: Salam 1074 Kuzey'de yaşama Akşavazır dediğimizden Kaşkay'ı yol hırvetem. Kaşkay, Ekkan'ın yolları sevdim. Koşmuş yollar alınken Kaşkay'ın havarayı şimdi salken.
0: Belen.
2: Rahmet.
0: Çağrıbağ yolları şimdi araba neydi? Abdülkaka rahmet. Onun dinkiyen. İşte bak yolları da maşallah selpel köyüp deydi. Bir nakşı anlaylı dostlar. Sizlerken evet ki nakşı takdım kulduk.

0: аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программасы. Жолдырыңызды біз әмра программасы.
1: Dostlar, keşlik yollarınızı bizim rap programımız davamış atıdı. Hani tamamlık yolu uçurları besenle buludu karşılığımız Sincan Barımın 74'ler için mülazimette.
2: Kondizay kanda yaşıma örümçü, sıkma sokakma bu aksı banyası alaşında şirketler bu.
1: Sık pek sık. Sonunda
2: sıkı, aksı banyasının azat sınırı başını sıralandıma.
1: Örümçün pek sık hazır.
2: Yol kevri kondizay, bayım bulak, bolğuntay türep yolları var.
1: Аваз юқур мотоцикл тайдайды қалан, нымаңш көпті қызыл жырақ енімді тоқтап тұрып дікен, дейрізін тақы бәссәм мүшінді аваз юқыр ебешімді бәк ағырыт дейдіп. Мүшіндақ әкваланы инкас қылымыз дұсла. Мүшіндақ шауқын пайда қылған, өзгерткен, мүшіндақ әкваланы дәрқал видео оптатысыз, пентай инкас қылсыз, шында чырайлық аваз шықырдыған қылып, өзгертіп қойышқы бұйырылды. Шыныңыз ма? Çarbağ yolları ravan deydi Abduqahar Rahmet. Onundan başqa mən sizlərin bək qonu əzayınladım. İsminiz Tur Taksi Abdukerim boldu Abdukerim. Dostlarımız qançımız yetküzülgən uçurlarımız var. Birlikdə anlayla. Sekizinci ayının ikinci günü keçidin üçüncü günü gündüz gece Şimali Şincan'ın qarbi və Şimali, Tarabağatay vilayetinin canubi, Xotan vilayetinin canubi, Aqsu vilayeti Qatarlıq caylanın tağlıq rayollardaki qısmən caylada azıraq yamğur, dıniz yüzüdün yuqarı egizlikdiki tağlıq rayollarda qar, qısmən caylada oturhal yaki qatlıq yamğur yağdıkın. Canubi Şincan uymalıqının otura şarkıda 5 bal ətrapıda qipa şarıq şamali, qısmən caylada çan tuzanlıq avarayı körüldükün. İli Derya Vadisinin qarbi, Bortala oblastının şarkı, Tarbağatay vilayeti, Altay vilayeti, Qaramay şehri, Şihanzi şehri, Örümçi şehrinin şimali, Sancı oblasti, Cənubi Şincan uymalıqı, Şarkı Şincan Qatarlıq caylanın qısmən rayolları da 35 Selisiye gradustan aşıdığan yuqarı temperaturluq avarayı görüldü. Yuqarqı qısmən rayolada yuqarı temperatura 40 Selisiye gradustan Turpan şehrinin qısmən caylarda 45 Selisiye gradustan aşıdı. Şincanın başqa caylarda hava uçuq bəzi bulutluq bulup şamal küçü anca zor bulmaydı. 8-ci ayının 3-cü günü keçidin 4-cü günü gündüz gece Şimali Şincanın qarbi, Tarbağatay vilayetinin tağlıq rayolları, Sancı oblastının qarbidiki tağlıq rayolla, Cənubi Şincanın qarbidiki tağlıq rayolla, Xotan vilayetinin tağlıq rayolları, Bayınqolun oblastının şimalidiki tağlıq rayolla, Qatarlıq caylanın qısmən rayolları da azıraq yamğur. Bortala oblastının qarbi, Xotan vilayetinin qarbidiki tağlıq rayolla, Qatarlıq caylanın qısmən rayolları da oturhal yaki qatlıq yamğur. Tağlıq rayollarının qısmən caylarda qar yağmur yağdı.

0: Yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerifi. Bir xeyir şer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan rastisida 514 yürüş yaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkılıda azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öyde tərligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü alsanız boludur. Tianshan'daki katlı cemetnin yaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp şiddeleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabət binalarda əm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kirekiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Anlığa batkınınla 107-4 Katnaş Sənət Radyosu'nun Bebasta anlıkalı batkan Yollarınızdı biz Emrah programımız.

0: muhabbetim.
1: Şimdi kalıcı dostlar, keşke yollarınızı zemre programımız dağmış yotudu. Dostlar, uçurladın yet güzeli. Nenzi kop ifanın aldığı yolları avan. Bağışan ludun vanda guan çangı kilay dedim. Maşalla köpken deydi, doğru taksi rozu can. Kaplan bir video ayıp sizden bulayım. Sanfan koyuyla canıptın şimalıqı bektu sulup kettiği deydi. Munavar suğurta rahmet. Mən silənin Asar atiqi derecelik anlıq uçunla bulumən. Qarğay kız. Qashqay xoncağının aldı beyhuğu geldim yollar avan deydi qarğay kız. Rahmet. Avazlıq uçurla bakken. Yulvas efendim.
2: Görevziyat ısıtıp pendim yazdım yolu kavuru. Ben misalı kaç uçak bile yerde seribaya çıkan pencemi yazdığa. Pencemi yazdığın yolları nedir? Ravankim. Ravank dostlarımız.
1: Buldu.
2: Riyasiyasından yaktı. Yapsızlığını anlar. Kül yapmamışsın da.
1: Yaksı yaptı. Açık.

0: Dostlar, keşke olurunuzu bize mera programımız dağılmış adı da. Hani uçurlardan yet güzsek. Örmetlik Ahat Canba.
1: Örmetlik Sobur Dostlar Yol Kavre. Benim gördüğüm görüşen Dabaz Ağız Şişe Kızmışı Mısır Bekçer Republik İstek. Canfi Körü, Canfi Körü Ket Yollar Alan, Gavzın Karşı Tırıkmışı Mısır Bekçer.
0: Buldum. Dabaz Ağa işinli bombız kemanla, işinli bozum ergiz kemanla ma yol tosulap değil. Mehmet Efendim.
2: Yaşımsız reçen gibi yok kapı havalanan. Bayağı bir aslanca paa diyen de şu numarını yapıram kim diye.
0: Kanan bu sizge mu evet koyduk. Allah kılıç bekan. Tıknetisi bağımı. Ya kiliş yemeği kalsa. Sizden bu kalamdı ya işkisi bağımı. Siz bir, sizin bir Allah kılıç bekan. Sizgin bir numarını evet koyduk. Ne bize. Onun dekiyin. Yeni şehirden Kaşgar şehirci boğan yolla Night Ravan deydi ha. Kaşgar numara taktısı da bu telefon numarını sim kagan dostumuz ki. Turgun.
3: Ya konduzay mağmur ve sürme resimine ben nasıl para bir etpakay mükemmel çıkılamda olur. Etpakay mağmur ve sürme
0: resimine. Ay inlik çıkıdı. İnlik çıkıdı mükemmel inlik çıkıdı değil mi? Onda olsa yine uçurladın. Mazır Dabazan'ın atırapı da maşallah bir kadar köpke dostlar. Dabaz atırapı da maşallah hili köpteydi. Onun ikin var Taban Peylu ekval kanda hazır dostlar. Taban Peylu atırapı kanda bulu atıdı yol.

0: ayırıcı devlet Bulunbek mal tallaşını tez tamamladı. O mündaq dedi. Etigende kelip, süpüdeki xeridarlarına zakaz uçuru boyca talun besip çıkarımız. Otri hesap bilen künüge 3000'dan 5000 gıca, köp bolğanda 5000'dan 8000 talun gıca mal bir tarap kılavadımız. Mal tallap bolğandan keyin talun çaplayımız, andan her qaysi devletlerge evetimiz. Oxşaş bir vaqtta ambarda saqlaş mesuli Marjan Şakin bir türküm yeğindin kelgen üskünä ve kündelik turmuş buyumlarını jazığa koyuşqa yetekçilik qılıp atatdı. O muhbirga hazır avat mezgil bolğaçqa zapas mal miqdarının aldın qaydikidin 30%-ke yaqın aşqanlıqını eytip mundaq dedi. Hazır yuqır pelli mezgilini kütüp aldıq. Yaqında asaslıqı üskünä kündelik turmuş buyumlarını öz içige alğan bir türküm yeğin malını tapşırıp aldıq. Hazır mal türümüz 10,000 kıldın aşırı. Bu yılın 5'den hazırgıca Qorğas Quruqluq Porti Xalqara Eşya Obroti Bağıtısı Çegra Ambri, Çegra Halkıgan Elektronluq Soda 9610 əndizisidin paydalanıp 1780 avtomobil mal eksport kıldı. Hem de posulka umumi miqdarını 38,800,000'dan köprekke, mal kımetini 2,900,000,000 yuenge yetkizdi.
1: Stansımız haberi. Bingtuan energiya, kimya sanati, suçılık, mağrıp süpitini östürüş qatarlıq sahelerdeki tör kuruluşunu tez alığı sürüp, tör kuruluşunu qatlıq terekkilip, ixtisat cemiyetinin yukarı süpetlik terekkiyatı da süratini tezildişki türtkü boldi. Şinjan, Şinye, energiya, kimya sanati, çeklik mesuliyet şirketinin yılığa 60,000 tonna Poli formaldehid işlep çıkırış ikinci kararlıq törü meydanda kuruluşçılar ciddi meşgulat kılıp üner senet turbu yolu yatkızış ve üsküllerini kuraştırışını mas kademde alğı sürmekte. Tör başkuruş bölümünün muavin başlığı Sauley bu türde 2025 yılı kuruluş başlanıp növete umumi kuruluşunun 48% tamamlanğalıqını tonuşturup mındaq dedi. Bu yıl umumi tür kuruluşunun 90%'ını yıllık poliformaldehid işlep çıkırış iktidarı 100,000 tonluğu yetip, yıllık mahsulat kımetinin 1 milyard yuandın eşi mülçerlendi. Bu yukarı tövən ekimdeki kəsiblerinin mas tərəqiyatı türtkü bulup, yerlikte 120 iş oranını yeniden köpeytudu. Şinjan Şinye Energiya Kimya Sanati Çeklik Mesuliyet Şirketinin baş direktor yardımcısı Wang Pengfei, bu türnün rayon kömür kimya sanati kəsb zancirdeki kəm tülkünü toluqlıqalıqını bildirip mındaq dedi. Bu tür rayon kömür kimya sanati kəsbi de dəstləbki xam əşya pişiklaştın aşırma kimiti yukarı yeni material tipiği özgərtişki türtkü bulup rayon yeni material kəsbləri topunu zoraydıdı. Bingtuan 4-ci Köktala şəhərinin noxtılıq türü kuruluşu da oxşasla tez ilgirləş konupkisi besildi. 364 milyon yen məbləğ silingan 61-ci tüvən Vula Xaygov su amırı kuruluşu növətə axırlışış basqıçıqı kirdi. Tör direktori Longji Vula Xaygov su amırı törünün adam və çarvılarının işçidigan suyu, sanati işiltilidigan su bilən təminləş, yez igilikdə soğırış bir gəvdələşdirilgən universal suçılıq kuruluşu işgəliki, bu tür işe kiriştirilgenden kiyin tön meydanlıkı 17,000 kişinin kündelik su işilç ihtiyacını muqim el kılıplı kalmay 76,200 mol suğuriş kölümünü yaxşılıqlı bulduğalıqını tonuşturup mındaq dedi. Su ambırının umumi sığımı 9,780,000 kubmetr. Növete kuruluş asasi gavdısını tamamladık. Bu yıl 8. ayının 30. günüden burun çürgini çürüp su saklaş şaraitini hazırlayımız. Bingtuan 2. Otur Mektibinin 1. May Mektep rayonunu yeniden kuruş türü Nax Meydanında yepyeni okutuş binası, təcrübe binası, kütüphana, ölçemleşken tenterbiye meydanı kadarlık asasi gavda türlerinin hemisi tamamlanıp, öy içini bezeş türü ahırkı baskışkı kirdi. Okutuş üskülleri arka-arkıdan kuraştırılıdı. Bingtuan 12-ci Mağrıb İxtisadi Yardım ve Arqsab Mülazimet Merkezinin müdiri Fuley Mektep rayonuna cemi 672 milyon yen meblağ silinğalıqı 12 yıllık zıcıl tüzümdeki mektep bulup bu yıl küzde tonji növetlik okuqıç qobıl kılış resmi başlanıdıqalıqı. Növete kuruluş yakki gavdesi pütüp pat ardı işilçikı tapşırıldıqalıqını tonuşturup mındaq dedi. Bir kısım əslahə üskünelerini arka-arkıdan kirgüz

شەھەرلەر ئىچىدىكى ئۆلكە دەرىجىلىك يېزا ئىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش تۇنجى شۆبىسى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان لياۋنىڭ ئۆلكىلىك يېزا ئىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسى تارباغاتاي شۆبىسى شۇ جايغا ماس كېلىدىغان يېزا ئىگىلىك يېڭى تېخنىكىسى، يېڭى سورتلىرىنى پائال كىرگۈزۈپ، يېزا ئىگىلىكىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا كۈچ قوشۇپ، دېھقان ئائىلىلىرى كىرىمىنىڭ 150 млн. يۈەن ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى. Dörbülce nahiyesinin şehir etrafı yesi Çinçen kenti yemeklik zemburuğu östürüş bağısı da Liaonin ölkülük yezgilik peller akademiyesi Tarbagatay şöbesi kırgüzgen Şuan Baugu'nun öz şehvali kişini kuşal kılattı. 3 yıldan buyan bu yerdeki mogo parniki 92'ye köpeyip günüge 10 tonna yeni mogo işlep çıkaralaydıgan boldı. Mahsulatları Kazakistan, Rusya Katarlık devletlerge setildi. Kent kollektiv egilikini zora itish bilen bile, etraptiki kent ahallarının öz jayda yakın etrapti işqorilishib kirimini aşırışıgı türtki boldi. Çinçwen kenti ahalisi Zhang Li muhbirga bu yerde işilse hem muqim kirim kılalaydıgalıqı, hem ailesidiklerinin aldın xabar alalaydıgalıqını etip, bu bazdı işlevatqınımga 3 yıl boldi, aylık maaşım 6000 yuengi östi dedi. Liaoning ölkülük yezgilik pallar akademiyası Tarbagatay şöbesini Liaoning ölkülük yezgilik pallar akademiyası bilen Tarbagatay vilayetlik yezgilik pen tadqiqat orni ortak qurup yürüştürgen bolup, qurulgan 7 yıldan buyan Liaoning ölkülük yezgilik pallar akademiyası ilgiri keyin bolup 80-nçi mutaxassisni Tarbagatay şöbesige xizmet qilishqa evetti. Bugünkü günde Tarbagatay vilayeti asaslıq tavsiye kılıvatkan Yue Yanghong almasını dəl iki türkümde Şinjanğı yardan berişke kelgen mutaxassislər kurgaqçılıqqa soğuk çıdamlıq ot sort işçiden qayt-qayta sınaq kılıp tallap çıqan. Növete Yue Yanghong almasi organik etirap namige erişti. Kengaytilgen kölem 10 mın modun açtı. Tonji Türk'ün meyvelik derek arka-arkadan meyvege kirdi. Liaoning'den Şinjan'ı yardan berişki kelgen kadır. Liaoning ölkülük yezgilik pallar akademiyası Tarbagatay şöbesinin muavin başlıqı Wang Zhigang mındak dedi. Bağ ormançılıqnın Moşıcay'nın evzel özgeç kəsipke ayılınıp, puhralarının kırımını aşırıp beyişi, işkı orlaşış burasını köpeytişke türtkü buluşunu ümit kılımız. Hazırga kadar Liaoning ölkülük yezgilik pallar akademiyası Tarbagatay şöbesi soğuk çıdamlık meyvelik derek, əslahalik meyve, köktat, yemeklik zemburuğu qatarlıq 1100 neçhil ziraat yeni sortının Tarbagatay vilayetinde ameliyleşip yıldız tartışını ilgiri sürdü. 400 neçhil tüp mayısı tarqıtıp,

Hürmetli radyonuzlar, aval Ürümçi şehrinin hoşgülük avarayı malumatıqa diqqət qilib baqaylı. Yani 7-nin 31-ci günü gündüzdən keçigiçe hava uçuq buldu. Temperatura 20 Celsiya gradusdan 30 Celsiya gradusqacha. 8-nci ayının 1-ci günü gündüzdən keçigiçe hava uçuq buldu. Temperatura 21 Celsiya gradusdan 31 Celsiya gradusqacha. 8-nci ayının 2-ci günü gündüzdən keçigiçe hava oqşaşla uçuq buldu. Temperatura 22 Celsiya gradusdan 34 Celsiya gradusqacha buldu.

Hoşuna sürmetlik radyonuzla tektanla tentrebiye haberleri de bolsun. Kaşkar komandası birge karşı işki netice bilen hal kılgış müsabıqa kirdi. 2026 yılı kalıp taşlıqlıq kısı Şinjan dərəcdən taşqırı futbol birleşim müsabıqısı yerim hal kılgış müsabıqısının ikinci qitimliq müsabıqısı ötküzüldü. Bu meydan müsabıqıda Kaşkar komandası bilen Turpan komandası müsabıqılışıp, iki taraf birge karşı bir netice bilen tanışıp kaldı. Bu qitimki yerim hal kılgış müsabıqıda iki qitimliq küçürşiş umumi numur tüzümü kolonildi. Tunji uchrashishda Qashqar komandasi 0 ga qarshi bir natija bilan Turpan komandasini yengib, butun maydon qaynam toshqinligi cho'mgaydi. Ikki qitimlik uchrashishda Qashqar komandasining a'zolari botirlik bilan kelishib, yaxshi moslashdi. Oxirida

Umumiy neticede birge karşılaşki netice bilen karşı tarafını yenip, muvaffakiyetlik aldığı Şincan dereceden taşkarı futbol birleşme müsabakasının el kılgış müsabakası kirdi. Şincan dereceden taşkarı futbol birleşme müsabakasının yarım el kılgış müsabakasındaki ikinci kıtımlık uçuruşta Altay komandası karşı taraf meydanında el kılgış müsabakayı kırsağını tanıştı. 2026 yılı kalıptaşlık lonkısı edi Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabakısının yerim alkılgış müsabakısının ikinci meydan müsabakısı 8. ayın ikinci günü İli komandısının öz meydanı özgüzülüp İli komandısı Altay komandısı bile müsabakı geçti. İki taraf tüncü kıtımlı kuşturuşta Altay müsabakı meydanında küçüsünüşüp bir de bir netice bile tanışıp kalan. Kiyinki kıtımlı kuşturuştaki 90 minutluk küçüsünüşüş alkılgış müsabakı kırış belirtinin tevvelikini bir vasıta belgeleydi. Şimali Şincan'daki bu iki güçlük komandanın emelli küçüğü tən diyerlik. Ucum kılıç, müdafiye, körüş, uslubi bir-birgi tonuş. Altay komandası karış taraf meydanında top kırgızı pelkılığış müsabakı kırışını kolu keltiriş gerek. Tənlişip kılıç üstülükü ige ili komandası öz meydanında top oynaş özellikü tayınıp müdafiyeni müstekemlep. Pırsat kütüb kaytırımı zərbe verdi. Galibi kılgıçlar ürünçe olimpik tentribiye merkezde bu nüvetlik Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabakasının çempiyonluğunu talışıdı.

Jungo TikTok top klubları derecenin taşkırı birleşim musabıqısının 4 kişili komandası barlıq geldi. Shandong Beichou komandası 12 meydan toluq qalbi qilış neticisi bilen umumi çempionluq nişanıga yıqınlaştı. 2026-yılı musabıqı pəsildeki Jungo TikTok top klubları derecenin taşkırı birleşim musabıqısının erle kollektifi 4 kişili komandası daimliq musabıqı akırlaşkandan kiyin resmi ilan kılındı. Shandong Beichou komandası 12 meydan musabıqarı toluq qalbi qilıştek əla netici bilen aldın qatar qötüp, çempionluqını qolgu keltirişdiki qızıq noxtuğa aylandı. Şikimiz 26-yılı Jungo TikTok top klubu derecenin taşkırı birleşim musabıqısının erle daimliq musabıqısı akırlaşkan ekin 4 kişili komanda resmi bekitildi. Ula Shandong Beichou, Beijing Yidian Xindong, Shanghai Yermülük Goroyi, Huangshi Dongchu komandaları. Bunun için de Shandong Beichou komandası 12 meydan musabıqada toluq qalbi qilishdek pəxrinlerlik netici bilen aldın qatarga ötüp mutlaq hükümranlıq küçünün namayan qıldı. Beijing Yidian Xindong komandası, Shanghai Yermülük Goroyi komandası, Huangshi Dongchu komandası qatarlıqlamı muqim ifbatisi ki tayinip qalbilik alda 4 kişilik komanda qatarga kirdi.

Dostlar, ikiye uçurla karsak badam taksi yakşı merkezden belenti donlu melvete programlarını yaktırıp anlavatımız yeken tere bak kızıl çırahtın oltun dervaz aldı karabanga yönüşte yolla yolunu içip doğa şoför dostlar haber deyip kalan bu sanlara pişir yollap da yeken iki şoför ıslamla payınıp kılınla. Unutma başka kuşa taksiyle yazma uçurla yakşı merkezden geçtikten sayılık olsun. Kuşarı yol haberi vere yeni kuşa tiyanşan yolu garipten şarkı uça bazanın aldı da altın bala köp toslu şefalları bariga uçurunu yollap da dostlar uçurla rahmet. Uçurla usul dağlamlık yollap duruşunla nimet kılımız dostlar. Veşin uspumuzun numarı XG1074 FM yeni CG1074 FM.

Dostlar, iki uşurlarımız Abdu Anlıcımız salam bir izlediğinde 4 yıl uşur bir halk yılları Ravan Keri uşurunu yollabdı. Rahmet onu başkama Kızılgül Anlıcımızın ki yazmıştır o ki Yaxşı mı reyaseçi, japa çektiniz, ete minin mu kızımnın toyqığınıza bir yıl boğan, mukapatla bosa bir berip koygan bosanlar rahmet armıgay siz dep. Mukapatla nemi bəsek bola, bəsek siz azır jiraqt alalam siz mi? Toyqığanın bir yıllığı olsa mübarek olsun. Bundaq bir yılla davamlasın, tekimi bəxtlik olsun ailesi, xatırcan olsun, hoşal xoramlıqla olsun. Onda bu sırada Dilşat Ray'dan oğrulışıdaki Çiçekteki Toy namlıq naqşını soğat oğrunda sizge hem de bağırlıq dostlarımızga soğa kılaylı. Merhamet dostlar.

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Үрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейли Луканада күрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Ece koşak mayda. Şimdi
3: ne? Kaçın
4: kaçın. Çıkın lan çıkın lan. Çıkın lan. Çıkın lan. Taksi.
5: Şimdi otur. Şimdi otur.
6: Her kızlar saat kaç oldu?
7: E ustam radyonda katma sen de radyosun toğun lan.
8: Yo yo vallahi çıkın lan. Çıkın lan. Çıkın lan.
9: Altın modulu çıkıp radyonu içip katnaş sanat radyosunu anlaş hazırkı vaktinizde pekime menilik kılıdı.
6: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip sizler için mülazimet kılış bizim fırçınız.
9: Her gün bekliyiniz Şincan Radyo Televizyon Stansı katnaş sanat radyosunun sefirinizde biz sırdaş programımızı bulduk.
10: Hey kınanla kınanla programı başını getti programı başını getti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlığına bambu.
9: Sefirinizde biz sırdaş.
10: Biz sırdaş.
11: Sabrınızda biz sırdaş.

Hürmetlik radio anlıqçılar, səbirinizi biz tırdaş programımızı alışınlığını qarşalımız, mən Riyasetçi Dilraba Anıver. Səbirinizi biz tırdaş programımızı Eşincan Radio Televiziya Stansı'nın yeni taratqı əbdisi Sılıq Şirdin namaz qadamda anlatıldı. Programımızın Sılıq Şirdin əbdisirimi alışınlığını qarşalımız. Qədəlik dostlar, bugünkü programımızda tövənki məzmullanı oruluşturduq. Avval yuqur temperaturdan seriq agahlandır signalı tarqıtıldı. 8-ci ayının 1-ci günü saat 0-dan başlap, Ürümçi İqtisad Texnik Taraqiyat rayonidagi 11 yolda vaqtqa bölüp toliq yepiq alat qurilish qilindi va qatarliq uchurlarning tafsilotini anglaysizlar. Programımızın radio sayahiti sayfamızda 6 salqınlaş liniyasida sayohat qilib Shenjanning 22 Selsiy gradusliq yoz faslidan birlikda huzurlanaylik degan mazmunli qitonlar bo'ladi. Qiynamsiz do'stlar, endi qitonlar programmamizdan tafsilotli mazmunlarda bo'lsin.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zding. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarining safarga xoshal otlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.
2: Qaynam sadosla diqqatingizlar tövendik uçurladı bolsun. Yuqur temperaturdan seriq agahlandırı signalı tarqıtıldı. 8-ci ayının 1-ci günüdün 5-ci günü geçe Şinjandaki tüzdanlıklarının köp kısım caylarda yuqur temperatura 35 Celsius gradustan, turpandan kısman caylarda 50 Celsius gradustan aşıdı. Şinjan Meteorologiya Stansi 7-ci ayının 31-ci günü saat 16-dan 4 minut ötkende yuqur temperaturdan seriq agahlandırı signalı tarqıttı. Mülçerlenişçe 8-ci ayına 1-ci gündün 5-ci gün geçe Şinjandaki tüzdanlıklarının köp kısım caylarda 35 Celsius gradusdan aşırıgan yuqur temperaturlu havarayı körüldügen. Yani Ili Darya Vadisi'nin gharbi, Tianshan'ın şimali etki, Canubi Şinjan oymalıqı, Şarkı Şinjan'ın kısmen rayonlarda yuqur temperatura 40 Celsius gradusdan. Bayınğulin oblastının Canubi, Turpan Şari, Kumul Şarının kısmen caylarda 45 Celsius gradusdan aşırıgan. Turpan şəhərinin qısman caylarda yuqur temperatura 50 Celsius gradusqa yetidikən. Köpçəliknin yuqur temperaturunun adam bədənəgə bolğan təsiri və ısıq ötüb qilişdən saqlanışını, ot işlətiş bir xətərləkə diqqət qilişini əskərtimiz.

Bu yolugucu bulan bölekte kuruluş kılınan bulup, 8. ayının 10. gün gece takılıdı. Şinjiang Şarkı Kodisi 8. ayının 5. gündün 15. gün gece takılıdı. Kalgan yol bölekleri 8. ayının 20. gündün keyin arka-arkadan takılıdı. Kuruluş mezgilde 913. yol Amivi Abdosi Ürümki Sancı yolu da yürüşke özgertilidu. Mihman kütüş yolu Toxtalgu meydanından Leodavan yolunuşu gece, yani Şarıqtan Garıbki bulgan yolunuştaki Mihman kütüş yolu bekti, Şauyuan yolu bekti. Yaşanğalla yatak binası bekitirin ibaret 3 bekit əmeldan kaldırılıdu. Karşı yolunuştaki Yaşanğalla yatak binası bekti əmeldan kaldırılıp Nefit yeni kenti bekti yeniden köpeydilidu. Bu yollardan ötüdüğün avtomobil egillerinin aylanıp yürüyüş liniyasını aldın planlaşını əskertimiz.

0: 104.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 104.4 Qatnaş Sanat Radiosu siz üçün atraflık mulazimet kılıdı.
1: 104.4 Qatnaş Sanat Radiosu.

bir tonna kağız işlep çıkarış için 17 tüp derek kesildi. 1 kiloma tok için 1 kilogram karbon koyup yerildi. Demek biz her günü közümüzde içip, ornumuzdan turup, keşte çırağını ötürüp yatkıcı boğun her bir hareketimizde nurgun baylıkını koyduğumuz. Bilip bilmey, köple bulgunuş payda kılımız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu şunu teşebbüs kılıdı ki, tazlık kağızdan bir kıtımda fakat bir parçalı soğurup alaydı. Futkolumuzu yeni kılıp, cümekini itibitiş, tokunu ötürüp içtin erinmeydi. Ticeşlik, töven karbolluk durmuş her birimizden başlansın.

Şinjan'da bipayan yaylaq bilen köp-kök asman, appaq qarlıq tağ bilen sırılıq qumla tutuşup ketken. Şinjan xuddi bir parça hashamatlik yögim rasimge oxşash. Sizning bu yerning güzel, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangdar urf odatini his qilib ketishingizni kutdi. 107.4 Qatnash san'at radiosi sizni Şinjanning güzel manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.

Şinjan tabiatının ətibarlıq balası. Haybatlik Tianşan'dan bepayan tarım oymalıq ıqıcı. Güzel Qanas Gölü'dan haybatlik yalpın taqıcı boğan bu güzel mənzirle kişini hayacanğı sanmay kanmaydı. Tianşan etkide şadiyanı usul hareketler bilen kişinin yürek tarını çekidigan naqşı sadası bir gevdige ayınlık getirdi. Güzel Şinjan otta kızgılıkı ve merdonlıkı bilen

Ne közleriniz ve kalbinizde huzur bağışlaydığan bir meydan katlı ziyafet kitap kılıdı. Hani güzel Şincan'a kadem taşırıp kılıdı. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu sizni Şincan'ın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzu teklif kılıdı.

Avtomobilinizde toy kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardımga keladigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge silip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buluduganlar yeneli şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit kömül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah kömül taksicilerine rahmet eydudu. Olar bilen mörünü mör getirip birlikte tırışıdı.

Hörmetli radyo dinleyicileri, kelçikinle hayırlı olsun. Hayırlı akşam programı sorulaştırılan yakınlık nakış köylerimizi yaktırıp anlaşılan ümit kılımız. Ben program reyasetçisi Örke Sultan'ım.

Programımız Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni tarıqı əpsi Sılışı Din Namaskar'a dağıntıldı. Programımızın Sılışı Din əpsi manışınlarına kızgın karşılımız. Elbette dostlarının programımızı oğurlaştırılığa nakşılarına anlıqaş, yürü vatka yol beləklilerden yol uçur verip menişini karşılımız. Ve işin sumumuzun numarı XG1074 FM.

Hoşunasa, kaderlik anlaşılan program başlanışı aldı bilen kodu haritsi təmildigen Ürümçi şəhərinin hazır qoyul əhvalları qarab çıxımız. Davan şimal yolu, yani Dundalyan qaribi qoçistin itibak yolunun qoş yönüş, yani şimaldın cənib-cənibdin şimal qoğa yönülüşü. İtibak yolu, yani Minxua qoçistin cənibi tinişlik yolunun cənibdin şimal qoğa yönülüşü. Oxşaşlı itibak yolunun cinyin yolu Minxua qoçistinin şimaldın cənib qoğa yönülüşü qatarlıq yolları iki yol birekler de tosun şəhvalları biraz köpərəkken. Başka yol asa çetin ravan kədi osla şöpürüstam lazır vizanla gidip atka yolları iki yol ahvalları avvara ahvalları qanarak bol batırılır. Müşü vaqtta, dəl vaqtta uçurla olsa yollağın bozsanla başqa dostlarının görümlük payını kılışını ümit kılımız. Barlıq dostlarının yollarının raban səbərinin 13'luq bir xətər buluşını ümit kılımız.

Dostlar, iki hoşçakalın karayımız Ilgar Malim programı yetkiye geldiğini bildirip güllerini yollap da onunla koşumça bir resmi yollap da yeni bütün meydan müsabıkı ahırlaştı. İli komandası 0'ye karşı 3 netice bilen Altay komandasını yendi deyip hoş haberini yollap da buldu. İli komandasını kızgın tebrikleyemiz Altay.

Tasadiki avçarla karaymız. Osman akımız deydor geç yakşıma avazınız çapçal naisi de oşuk çıkıva da doğmanı miyim çivilerin satkaş programlarını yaktırıp anlap otla dokta puçurlan yollap da köptün köp rahmet sorunuz bosun. Miyim çivileriniz köp köp sitilsun ha köp rahmet. Doğanlık priziyatı tötnum programlarını özünüzge hem rakılışınızı demir kılmaz. Madem taksiye rahmet şurunuzga. Ey Cing ablacan dedi o veşin çünkü olsa ekrip koyan basanla optik ayarıp. Bizden veşin top yok. Yeni muşu veşin salonumuz var. Bir vasıta muşunda avazlık, yazma uçur, kısın arkalık mı? Şu katnaş gayet uçurlanıyor.

Dostlar iki uçurla karayımız Tor Taksi Yusuf Çandeli Ürümçi Bikette Xeride Ala Köpken Tor Taksi Taksi Ustamla Önümlük Paylaşım Kınanlarda Pışırını Yollaptı. Rahmet Aşırımızda Kalev Kanıstımız Deydi. Örgeç Çağmış Kaşkar Yamgo Bağımıdı Bağdısınız Mıkapat Bağır Eylemiz. Attım Rayınımızın Alçayarın 2 Kelgisi 20 Saatlik Avaraya Karısak. Kaşkar'da hava uçuk bol edikken. Temperatura 22 Celsius Gerazı'tın 35 Celsius Gerazı'kışı bol edikken dostumuz. Kandakılamız hem de.

Bu ayam o yokken, bunda kılın. Siz kandakısınız bula, siz bunda kılın deyip. Siz şu bir çimişke lıkkılı suyunu ilip, asman kartıp, igiz kıptırıp, küçep çaşsınız. Çüşkünün özü şu yağmur. Bak mı? Rahmet dostlar, neki? Hayırlı akşam programı sizki Lirik Molla Şokkilerini yaptırıp anlığınıza. Lirik Molla Şokkilerimiz devamlı kozorunla da buldu. Aziz dostlar, emni anlaydığınımız Nuramina Abdurrahim Orlişi'deki Güzel Vatan namlıq naqşa. Merhamet.

Qadir Ehtoslar Şinca Radio Televiziya Stansı bir izyatıda tört qatnaş sənət radiosunun xeyirlik akşam programısını dağınlaştıratımız. Programımız Şinca Radio Televiziya Stansı'nın yeni taraqqa əpsi. Sılıvşı tin namaz qədəm dağıntıldığı programımızını Sılıvşı tin əpsi dəmanışınlanı qarışırımız. Tosunike uçurla qaraymız qarqay qız. Nun yazmışların tapşırıp aldı qarımağay siz örke. Sultan Qashqarın yeni Kerem Bağırın aldıdın. Amina şirket geldim yola asas çatın. Rava'nın Qashqarı yamğa yaxsı bulatı da uçurlanı yollabdı. Bu da yamğılama yığıp qalamayana meteorologiya stansıya telefon qıp qoy. Tosunike devamlıq programlarını yaxtırıp anlaşına cink yolunuz ömüt qılımız. Barlıq şöpür dostlanan ki yollarının Rava'nın səpirin onışlıq bir xadar buluşuna cink yolunuz ömüt qılımız.

Lift tuyuqsız toxtab qalğanda ergiz oduqma. Lift işkini zorlap aşma. Qalayım qan sekirmem. Bu vaqtda qutuluş üçün qanç tirkessiniz şunç xətərlik. Toğır məşğulat 3 qədəmni öz içig alıdı. Birinci, bisiş. Barlı qabatın künüpkilerini bisi bitiş. Bu vaqtda ciddi tormuzlaş inkas qozguldu. İkinci, yülünüş. Lift tımığa yülünüp, iki putni sel kerip, tızını igip, kol bilen tam yüzünü tutubiliş. Üçüncü, telefon uruş. Lift içigi çaplangan məxsus qutquzuş telefonu telefon kılgı.

bir tonna kağız işlep çıkarış için 17 tüp derek kesildi. 1 kilowatt tok için 1 kilogram karbon koyup yerildi. Demek biz her günü közümüzde içip, ornumuzdan turup, keşte çırağını öçürüp yatkıcı boğun her bir hareketimizde nurgun baylıkını koyduğumuz. Bilip bilmey, köple bulgunuş payda kılığımız. 174 Katnaş Sanat Radyosu şunu teşebbüs kılıdı ki, tazlık kağızının bir kıtımda fakat bir parçalı soğurup alaydı. Futkolumuzu yeni kılıp, cümekini itip etiş, tokunu öçürüp etiştin erinmeydi. Ticeşlik, töven karbolluk turmuş her birimizden başlansın.

0: Her günü seherde işkım onganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etikalliğinden hayırlı olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını onsundan kaçalımız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlayışlarla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezilik taamlığı eğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tang quyoshining illiq tapti, chehringizni ilitadigan güzel sahar paytini illiq tabassumingiz bilan kutib oling. Yeni bir gün, yeni bir boshlanish. Güzel bir gün sizni kutmoqda. Har kuni o'zingizga ishonch bilan kulimsirang. Har kuni güzel kayfiyat bilan yeni bir kunni kutib olaylik. Endi anglaydiganingizlar xayrlik sahar programmasi.
1: Xayrlik sahar.

mahsulotlarining miqdorini oshirib, yurak qon tomir kasalliklarining xavfini tubanlatadi ekan. 3-chi, cho'g' miyani tekin jonlantirdi. Har 100 gram tuxumdagi xolin miqdori taxminan 251 mg'ga yetadi. Xolin aql farosatni ilgari suradigan muhim oziq-ovqat moddasi bo'lib, u cho'g' miyaning yetilishiga yordam beradi. Qadrli do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rnatilgan mazmunlar bo'lsin. Vitamin tabletkisi meyve ve köktat qatarlıq tabii yemekliklerinin oranını basalmaydı. Oziq-ovqat mutaxassislarının körsütüşçe, tabii yemeklikler vitamin toluqlaştık en yaxşı dallaşken. Bununla başka bir türlük tədqiqat körsütüşçe, yemeklik arqılıq vitamin toluqlaydıgan bimarlarının salametliknin əsli kili süredi vitamin türdeki doğrularını da yaydıgan bimarlığa qarığanda 3 əsli tez boludikin. Bu şunu düşündürüp verdi ki, gündülük turmuşta yemek içmek bilen vitamin toluqlaş kupa yakılıdı. Mesela vitamin A kemçil buluş sebebidin köz çarçısa, toxu, kala, koy ve belik cigri qatarlıq tərkibide vitamin A mol yemekliklerini yapverse buludu. Nurgun köktat ve meyveledim o vitamin A mol. Karotin arqılıq B4'deki vitaminlarını toluqlaydıgan yemeklikler, purcaq türdekiler ve qara açlıqlarını öz içine alıdı. Vitamin C toluqlaşda bölgürgen, şanca qatarlıq vitamin C miqdarı mol bolgan her xil yeni köktat ve meyvelerini istimal qılsı buludu. Her günü bir tal meyhu tau, ya ki 5 tal çilan istimal qılıp bersimu, adam bedeni bir günde ihtiyaclıq buludugan vitamin C'ni toluqluğunu buludu.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

Uçlar bir aylık işlerge kiriş bileti itibar kılışını yol koydu. Hazırdan başlayıp 8-ci 31-ci gün geçe her haftanın ahırda Afrika Utkur Hayvallar Körgezme rayonundaki TSU Kölçkide kızgarlık ördek tutuş rekabet müsabakası ötküzülüdü. Qalba qılğıçı ördekni elip kesse yaki Mansa rayonunun alaydı mukapatı almaştırısı buludu. Bu müsabaka sayacılarının karşı elişiğe erişti. Pichan nayasiriki Qumtaq Qumluq Dağlıq Mansa rayonu Pichan nayasiriki Qumtaq Qumluq Dağlıq Mansa rayonunda Mansa rayonu Qumluq ve suğu yakın elmetlerini əpçilik bilen birleştirip Qum dengizine dolqunlaş, Qumda Qumluq keçisi başlayıp kılınan faaliyetini planladı. Faaliyet 7 ayının 25 günü başlanğandan buyan sayacılarının yaxtırışıya erişti. Faaliyet su üstü ötkülüdün ötüş sürat müsabıqısı. Yıldızlık asman xor etiş qatarlıqlarını öz çıgalıdı. Bunun için Qumluq su üstü maharet körüstüş rekabet müsabıqısı da uzunluğu 35 metr, kenglik 10 metr kilidigan ötkeldin ötüş sürat müsabıqısı yolu tesis kılıngan bolup, mahirala serilmiş şotu bilen suğu kirip, kölçekten ötüp, tosalğuladın ötüp, haya zor asmı şotu bilen serilmiş şotu sığı yamışırı. Növetki en tez rekod 44 sekund.

0: Hürmetli radio dinleyici dostlar, yollarınızda biz hem rabı.
1: Semet bua, kifta situvağı çıktı sizde.
2: Ha, hayırlı sefer kızım. Çıkı mıyım sizde?
3: Ümit var adam, her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutta çıkış aldı turgan arzu armalla. Yüz beriş aldı turgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. Esinizde bolsun ki turmuş aman kütülmegen huşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu siz bilen bille etraftaki güzelliklerini boyqaş üçün her vaqt tayyar.

Қадірлікті ұса аңлау атқыныңла 107.4 қатна санат радиосырын бейвасты аңлатылып атқан «Бәтін менің айылым» программысы. Қадірлікті ұса әмдері қытыңла программымыздың жүртімдіке еңіліқла сайы епсірі болсан. Өрмәтлік радио аңлауғычыла бұл сайы епімізді ел бойды өніп чыққан саят кенті тұғырсыры сөзіліп беріміз. Манас айясы, Чинді Хоза, Қазақ есі, Кәңсіват кәнті. Таңлық өзі автомобил саяйды линиясы, өлкі елі 101-ші таш жол линиясы, Тяншан жоғрапия рәсім коридори мәнзір елінің еніғі жайлашқан. Кәңсіват мәнзір районыға еқін, бұл кент жоғрапилік әвзәлігі вә тәби байлықығы тайынып, ол әсли әләні үзіксіз мүкеммәлләштіріп, саяат мұлазымә сәвиесіні өстіріп, еңі кәсіп алыды, еңі мәсулатланы оттырғы чықарды. Bu yıl yeniden yol koyulgan gül seylisi ve özü sayahidi sehra sayahçılıkını tekhimi mollaştırdı. Kansavat kenti partiye başyaçayıksan şudisi xandoğ mındak dedi. Taş yol nurgun sayahçılığını elip geldi. Lekin biz izcil ötüp getirgan orında turup keldik. Biz izcil sayahçılığını kandak tutup gelişni, sayahçılığa bu yerde ötüp kalma yana tamak yap, bir gece kundurup gelişni oylaştık. Bu bir neçe yılda kent sayahat kooperatifi, şirket dehqan ailesi birleştirilgen ticaret endisini tepip çıkıp, sodikar çakırış arkalık sayahat şirketlerini menzara ayıllarını ilişki celip kılıp, kent ağlıları pay koşuş usulü arkalık esil aile ve mihmanhanı rayonunu kurup, Fujian ülkesinin Şincan'ı yardan bir batkan karkalları bilen Gülsamsak bahçesi berpa kıldı. Növbette bu kentteki 72 yakın dehqan çarvıcı sayahat kesbi bilen bevasıta şoğullanıp, 160 adamın ışkı orduluşu törtkü buldu. Sayahatçıların kelişi, şöcaydaki aile ve mihmanxana, aşkanı ticareti, kala, koyu göşi, yeşil köhtat katarlıklarının setilişiğe törtkü buldu. 54 yaşlı kent ağlısı Xanjun, ayalı Van Hong bilen birlikte öz öydün paydalanıp, Çiniyacı yemek içmek sehra aramgahıya açtı. 6 yılda işçi hizmetçisi işkiden 9'u köpeydi. Ulanın əmmisi bir kentki kent ahalıları. 7 aydan buyan sehra aramgahı həbdə axırda hər günü 200 adamını kütüb aldı. Xəncünün danlı qorumları da bənci, lazı bulub təmi yaxşı materiallarımı yeni. Onun beğe sehra aramgahıya 3-400 metrli gelidu. O beğda toxu baqqan bulup, tamak yedigalla bağdın toxunu tallap setib alsı boludu. Xanjun tülüp taşqan işenci bilen mındaq dedi. Sayahatçılıkning yaxşılınışı bilen turmuşumuz mubarğan seri yaxşılandı. Hazır sehra aramgahiga kigiz öy selindi. Yana aile ve mihmanxanını kengaytip selişge tayarlı kılınmadıdu. Hemde kecilik medeniyet sayahat paliyetleri arqılıq, konulugan sayahatçıla celip kılındı. O mındaq dedi, kentte ettigen keş salqın, bəhrahat, hazır adam köp, gülxan kecilikini aldın kelesi buludu. Yana yaşla yaxşı gördüğün paliyetlerin köp ettik. O mındaq dedi, kentte ettigen keş salqın, bəhrahat, hazır adam köp, gülxan kecilikini aldın kelesi buludu. Yana yaşla yaxşı gördüğün paliyetlerin köp ettik.

Şinjan Bayhe Jichun Yezi İgilik Çeklik Şirketi'nin teknik mesulü Hong Chaoyang mındak dedi. Fujian'dan Şinjan'a yeni kelgende biz sınap bakmakçı bulduk. Oylamağa yerden bu yerinin havası naidi yakışken, kent bilemi naidi yakışı emkarlaştık. Sayacıyla bargan seri köpeydi. Biz terikçilik kölümünü kenaydıp, körküm gülü üstürüp, kentte tekim çoğun gülzarlık bir bakılmakçı buluvatımız. Gül sayılısı kılıp meyve üzüş, kentten bu 2 yıldaki yeni oynaş usulü. Kent kollektifi bilen Fujian'dan Şinjan'a yardım veriş gelgen karxanlar birlikte gül samsak beğe barpa kılıp 60 mo yerge gül samsak östürdü. Sayacıyla ekskursiye kılalaydı ve üzelaydı. 36 kent ağlısı bunun katnaşıp ot otaş, terikçilik katarlık hizmetle bilen şoğullandı. Oxşaş bulmağın çiçekleşmez gildeki gül samsak 6. ayının otorlardan 8. ayı geçilidu. Yakında kentte 3. türkümdeki gül samsak terilvatıdu. Xanda omundak dedi. Vaktini toğru hesapladık. 1. oktyabrın 6 keyni de çiçekleydu. Bununla tayınıp şu qetimlik sayat kızgılıkını kütüb alımız. Kent yana gül samsak bahçısının yanında öz optimobil sayat lagır bazısı bərpa qıldı. Hem de lagır bazısının əsli əldirini üzlüksüz mükemmelleştirip sayatçılığa texim yaxşı mülazimət qıldı. Xanda omundak dedi. İlgirki yıllarda nurgun dehqanlar meyve, köhtatlarını mənzir rayonu ətrafına apırıp satatdı. Bu yıl gül samsak sayacılığını kentke celap kıldı. Bahçeye kirgen sayacılığa ilgirki yıllarda girin köp oldu. Kent ağlısı Suli Yang ailesinin 16 mo meyvelik beği bulup, Şanfei taş almısı alma katarlıklarını östürdü. 7 ayda 10 ayına oturduları cemiyevle arka arkadan pişirdi. Suli Yang mıdık dedi. Yakınki yıllardan bu yan sayacılıkların tarakiyatı yakışı buldu. Meyvelerimden setilişimi yakışı buldu. Her yıl yazda konu xeridala özüş peyt kelgen kelme geldikine sürüş tıkılıdı. İlgir ona meyveleri asaslıqa manasına yasiriki top setiş sodigarlarge setiladdi. Keyin kansavat manzara yodin ve kent eğizliği berip sattı. Bu bir neç yılda nurgun konu xeridala onun veyşenini koşuvelip, bakı berip özü, özü dağın, yagi meyve, əvətişini buyuradığan buldu. Onun taş alması manasına yasi, Sanji şehri, Ürümçi şehri setilip kalma yana Beijing, Şanghay qatarlıq cayılağı için əvətildi.

Şinjan təbiətinin ətivarlıq balısı. Hayvətlik Tianşandın bir bayan tarım oymalı qıcı. Güzel Qanas gölüdün hayvətlik yalpın taqçı boğan bu güzel mənzirlə kişini hayacanğı sanmay qanmaydı. Tianşan etkidə şadiyanı usul hərkətlər bilən kişinin yürək tarını çekidigan naqşı sadası bir gəvdigə ayınlık getirdi. Güzel Şinjan otta kızgılıkı ve merdonlıkı bilen sizni közleriniz ve kalbinizde huzur bir işleydiğen bir meydan katlı ziyafetki teklif kılıdı. Hani güzel Şinjan'a kadem teşrif kılıdı. 107-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2